Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan,

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
0: Geceden sabaha.
1: Geceden sabaha.
0: Radyo Turkuaz'dayız.
1: Radyo Turkuaz'dayız.
2: Radyo Turkuaz.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
1: İstanbul 93.6.
3: 93.6.
1: Ankara 90.2.
3: 90.2.
1: İzmir 101.
3: 101.
1: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
1: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Türkumaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yeni güne yine ben Uğur'la merhaba demek için kavuştuk çok şükür Radyo Türkumaz frekanslarında. Amacımız tabii ki güne güzel başlangıç yapmak ve sonrasında da daha da güzel devam etmek. Sizden gelenlerle sıradaki geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla 15 Eylül Salı sabahına bence imzamızı güzel mi güzel atarız. İş yollarına olan dinleyicilerimize, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, çoktan işine varmış olanlara, hala kahvaltı masasında bizi dinleyenlere.
1: Günaydın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

0: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
6: Reklam. Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sunar.
7: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla denizcilik işlemlerinde ödeme süreçlerinin hız kesmeden dijitalleşmeye devam ettiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, artık denizcilik ödemelerinin yaklaşık %80'ini kredi kartıyla çevrim içi yapılabiliyor, dedi.
6: Vakıf Factoring ekonomi haberlerini sundu.
8: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Gününüz aydın olsun, gününüz sağlıklı ve huzurla geçsin inşallah. Peki bu saatimize başlarken şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Programımızın ilk dakikalarında kimlerle nerelerdeyiz? Bugüne Banu ile başlıyoruz. Günaydın, hoş geldin. Vallahi dertlerimiz olmasın, olmadan geçsin diyerek Çorum'dan sevgileriyle Banu aramızda. Mahmut Ali Bol, Kırıkkale'de bizleri dinleyen dinleyicilerimizden. Yine güne Coşun Kaptanımızla başlıyoruz. Antalya'da şu an servise başladık durumuyla. Bizlerle yolunuz açık olsun. Bütün kaptanlarımıza iyi yolculuklar diliyorum. Fatma, şiirin başkenti Kahramanmaraş'ta bizlerle. Yeliz, günaydın, hoş geldin. Mehmet Ali ise Batman'da şu an bizlerle dinliyor ve çok güzel bir gün olmasını umuduyla demiş. Amin, inşallah. Serap'la İzmir'deyiz şu an. Günaydın. Rize'den Serkan, malum yine kahvaltı hazırlığı. İyi yayınlar diyerek kahvaltı ve ara öğününün de ne kadar sağlıklı olarak yaptığını paylaştı. Sağlıklı günlerimiz olsun Serkan. Şimdiden de afiyet olsun, hoş geldin aramıza. Ve Ayşe Gökdemir de bize eşlik eden dinleyicilerimizden. Neşemiz daim olsun. İyi yayınlar dileklerin için de çok teşekkür ederim. Ayşe, hoş

0: geldin, sefalar getirdin. Dün tabii okul heyecanı, okul mutluluğu varken araya kaynadı günün sohbet konusu. Zaten sonrasında konumuz kendi kendine okul anılarımıza, okula başlama, okulun ilk anları bu şekilde evrildi. O yüzden dünkü sohbet konusu olarak paylaştığımı tekrar bugün yapalım istedim. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders nedir sizce? Sizin çıkardığınız dersler. 505-188-30-0 sesli yazılı mesaj hattımız olduğunu hatırlatalım. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli dersleri konuşuyoruz.
1: Radyo Turkuaz.

0: defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
1: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyayı

0: sevgili Uğur, günaydın.
1: Günaydın.
0: İzmir'de otobandan dinliyorum seni, bir sabah klasiği.
1: Hoş geldin.
0: İnsan ilişkilerinden öğrendiğim en önemli şey, herkesten her şeyi bekle ama kimseden hiçbir şeyi bekleme.
1: İşte
0: yani
1: bu.
0: Herkesten sana iyilik, kötülük gelebilir. Sen bunlara hazırlıklı ol ama yine de kimseye karşı bir beklentin de olmasın ki kendi ayaklarının üzerinde durabil. Bu benim kendime hep söylediğim bir şeydir. İyi yayınlar diliyorum. Herkese günaydın.
1: Valla çok teşekkür ederiz. Sana da iyi yolculuklar ve çok güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederim bu güzel paylaşım için. Evet, beklenti olunca çünkü insan hayal kırıklığına çok daha meyilli oluyor. O yüzden kimseden bir şey, aslında herkesten her şeyi bekle ama kimseden hiçbir şey bekleme durumu çok güzel. Konya Ereğli'de servis kaptanımız Emre Yalçınkaya. Herkese hayırlı sabahlar mesajlarımızda. Latife Niğde'de bizlerle kahvaltı ve çocukların beslenmesini hazırlarken bizi dinliyor. Elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun şimdiden. İzmir'de Murat da bizlerle. Eğer düşersen kendin kalk. Biri kaldırırsa sonra seni ben kaldırdım der. Helal. Murat çok teşekkürler. Peki sizin insan ilişkilerinden çıkardığınız en önemli ders nedir sevgili dinleyenler?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: ötesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul

0: en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol-Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz yine il olarak Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan çevreleriyle Kırklareli'nin kıyı kesimi daha çok. İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini tahmin ediliyor meteoroloji tarafından paylaşılan raporda. Ama siz yine de bulunduğunuz il ve ilçenin hava durumunu kontrol etmeyi de ihmal etmeyin.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %70'lerde şu an. TEM'de Altınşehir Halkalı yönünde. Orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. O3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde de sol şeritte bir trafik kazası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı sevgili dinleyenler. Unkapanı Köprüsü Şişhane yönünde bir araç arızası uyarısı var. Cennet Mahallesi yan yolda, Edirne yönünde tır ve servis aracının karıştığı bir

trafik kazası meydana gelmiş. Benzinlik çıkışı hizasında yaşanan olay nedeniyle de bölgede akış yarım şeritten sağlanabiliyor. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Onur günaydın. Hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
0: Ben Serkan, Kahramanmaraş'tan. Şu anda Kahramanmaraş Kayseri çevre yolu. %60 yoğunluk var.
1: Güzel.
0: Hava açık ve güneşli. 26 derece bir sıcaklık var. İnsan ilişkilerinde çıkardığım ders, sıfırı bir yapmak zordur ama biri sıfır yapmak kolaydır.
1: Teşekkürler Serkan. Oldukça yoğun bir trafik var sanırım. İyi yolculuklar diliyorum sana da. Teşekkürler bu güzel bilgilendirme için. Şanlıurfa Çamlıları Öğretmen Servisinden de dinleniyoruz. Ali Kaptanımıza ve tüm öğretmenlerimize selam olsun. Yine Murat Kaptanımız Adana'dan günaydınlarıyla ve selamlarıyla bize eşlik ediyor. Deniz Girince hoş geldin. Çay ilçesinden Afyonkarahisar'a gidiyoruz. Üniversiteli kızlarımın son günleri artık. İnsan ilişkilerinden çıkardığım en önemli şey ise sadece Allah'ın rızasını gözeterek yapılan işlerin değeri paha biçilemiyor demiş. Tuğba, çok teşekkürler. Ne kıymetli dersler değil mi? Kolay olmuyor bu dersleri çıkarmak. Ama başkalarına belki örnek olabilir. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders. Sohbet konumuz 505-188-30-0. Mesaj attım.

0: cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.

0: akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel

0: Ne kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
8: Parafın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
8: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimize yavaş yavaş veda ederken günün öne çıkan gelişmelerine bakalım sevgili dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelindeki sokaklar güvence operasyonlarında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı ve 1613 şüphelinin ise gözaltına alındığını ifade etti. Öte yandan zorunlu trafik sigortalarında Eylül ayı ile birlikte yeni tarife uygulanmaya başladı. Primlerde yaklaşık %2 artış yaşanırken risk basamağına göre ödenecek tutarlar da değişiyor. İstanbul'da en riskli otomobil sürücüsünün primi 58.214 TL'ye

0: Kumazdesiniz. Ben Uğur Laguna Merhaba'nın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun, salı günü şahane olsun. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Milat, ben İzmir'den.
0: Hoş geldin Milat.
1: İnsan ilişkilerinden çıkardığım ders, herkesten her şeyi bekleyeceksin.
0: Teşekkürler Milat, kolay gelsin, günün aydın olsun senin de. Özlem Yılmaz bizlerle beraber, sıradaki şarkıları ona derman edeyim. Gününüz bereketli olsun inşallah diyerek Arif Afyon'da bizleri dinliyor şu an. Mehmet Bülbül, hoş geldin, sefalar getirdin. O da Batman'da bizimle bu anı paylaşan dinleyicilerimizdenmiş. Hemen devam ettiğimde Köksal İstanbul'da yine trafikteyim diyor. Tecrübem, imkanı ve şartlara uygun olan, trafiği az ve kalabalık olmayan yerlerde yaşamalı demiş. Ömür törpüsü, ömür. Köksal. Neyse, aç sesi. Bu trafiğe çare yok bence. Sesi açalım.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: OneCard'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel OneCard kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi OneCard Mobil ve OneCard.com.tr'de.
1: OneCard, seni düşünür o.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: işinizde. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otoso.

için otosor.com.tr. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: olmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Canlı yayınlarımızı Turkuaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışının ardından düzenlenen gençlik buluşmasında Türkiye'nin istiklalden istikbale uzanan yürüyüşüne, terörle mücadelede elde edilen tarihi zafere ve küresel dengelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Coğrafyamızın savaşlarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye'yi tüm tehlikelerden uzak tuttuklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin yönetiminin ve mazlumların emanetinin yarın gençlerin ellerinde yükseleceğini kaydetti. Göç danışma araçları tanıtım etkinliğinde konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık ve önümüzdeki günlerde inşallah bu protokolü de imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. Öte yandan Turkuaz Medya'nın yayıncılığının üstlendiği Türk futbolunun da en prestijli turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı başlıyor sevgili dinleyenler. Birinci eleme turu karşılaşmalarıyla bugün başlayacak kupa maratonunda takımlara, bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %62 oranında sevgili dinleyenler. Yine bu oran Anadolu yakasında %71'lerde. TEM'de İstoç O3 Yüzyıl yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. İki şerit trafiğe kapatılmış bu kaza sonrası. TEM Seyrantepe'de Ok Meydanı ayrımı hizası Edirne yönünde bir trafik kazası söz konusu. Anayoldaki kazalı araç ve çarptığı ambulans kenara alınmış. Diğer kazalı araç yan yol girişinde akış bir şeride düşmüş durumda. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

Saatimiz 8:26 oldu ve bakalım kimlerle nerelerdeyiz. Yollardayız şu an. Medine dedi ki günaydınlar. Memleketimiz Elazığ'dan yola çıktık. Tatil bitti. Yaşadığımız Fethiye'ye dönüyoruz. Her zamanki gibi Radyo Turkuaz eşliğinde. Sıradaki şarkılar tüm Şedeli ailesine armağan olsun. İyi yolculuklar olsun. Asya da Mersin aramıza katıldı. Hatice Kırıkkale'de bizleri dinliyor. Ve ona da sevgilerimizi gönderelim. Demiş ki benim insan ilişkilerinden çıkardığım ders açılan her kapıdan girmemek. Açılmayan her kapıyı da zorlamamak gerekir. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Ne kıymetli bir ders Hatice. Günaydın, teşekkür ederim. Erzurum'dayız. Emine orada bizlerle beraber. Oğlum okul hazırlarken sizleri keyifle dinliyorum dedi. Güzel bir okul günü olsun tüm çocuklarımız için. Sohbet konumuz insan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli ders. 505 188 30 00 mesaj attım.

0: düğün
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: bölgesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.
2: Pilot Garaj çekilişte...

0: Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Saatlerimiz 8.45 oldu ve bizimle bu anı paylaşanlar arasında Salih var. Batman'da bugün benim için çok değerli bir insanın doğum günü demiş. Doğum günün kutlu olsun Kübra. Her daim mutlu, her daim huzurlu ol. İyi ki varsın, her daim de var olasın diyor. O zaman Kübra'nın doğum günü bizler de kutlayalım. Sağlıklı, çok güzel bir yeni yaşa olsun tüm sevdikleriyle. Demet'le Kırıkkale'deyiz. İnsan ilişkileriyle alakalı öğrendiğim şey şu diyor. Ben insanlarla zor samimiyet kurarım. Bunun sebebini çok düşündüm gerçekten ama en çok hani şunu fark ettim. Ne zaman biriyle samimiyet kursam sonuç çıkar ilişkisine dönüyor. Ve ben de bundan çok rahatsız oluyorum. O yüzden insanlarla zor samimiyet kuruyorum demiş. İletişimle alakalı bir sıkıntı değil. Bu samimiyet kurmakla alakalı. Çok doğru bir durum Demet. Bu yaygın da bir durum aslında. Birine bir şey anlatırken, bir derdini anlatırken içinde bin bir türlü de acabalar. Bu ileride karşıma çıkar mı? Farklı bir suistimale döner mi? Kullanır mı? Vesaire. Yani %100 güven noktasında işte arayışımız aslında ama maalesef başarılı olamadığımız anlar çok olabiliyor. Ama umarım başarılı oluruz. Yani bize gerçekten gönülden o rahatlığı hissettirip, gönülden de her şeyimizi anlatıp her şeyini anlatabilecekleri bir insan olunabilir. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli dersleri konuşuyoruz.

İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı

0: yerinden cep telefonla. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
5: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
9: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
10: Serkan!
11: Efendim abi?
10: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
11: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
10: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
12: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: Japan Dilegno ile zamansa sıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
1: Reklam. Müziğin rengi.

İkinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken, insanın aslında en zor kavgası kendiyle sevgili dinleyenler. Hem bu kavgayı kabullenmek güç, hem de bu kavgayı vermek. Hele bir de kaybetti mi? Eyvah ki ne eyvah. Öyle yapmasaydım böyle olurdu muydu işte? Şöyle demeseydim şöyle olacaktı vesaire. Yani kendimizi yerden yere vurur dururuz adeta. Halbuki olacak olan oluyor, gidecek olan gidiyor, gelecek olan da geliyor sevgili dinleyenler. Şemsettin Sami'nin Taşuk-u Talat ve Fitnat kitabında şöyle anlatıyor bu durumu. Hiç insan kendi ruhuna darılır mı? Bu soruyu soruyor işte. Evet sevgili dinleyenler, kendi ruhunuza darılmayın. Ne olursa olsun evvela kendimizi affetmeli, küsmemeli ruhumuza, değil mi?

Radyo Türk Kuvanzası'nız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günler aydın olsun, şahane geçen, huzurla geçen güzel bir salı günü olsun. Bu saatimize Şerife ile başlıyoruz. İnsan ilişkileriyle ilgili öğrendiğim en önemli detay, ruhumu yoran, beni ve ailemi aşağı çeken, hayatıma olumlu anlamda hiçbir katkısı bulunmayan insanlara karşı mesafeli davranmak ve öyle yaşamak demiş. Kesinlikle. Az insan, çok huzur mantığı işte. Herkese kocaman bir günaydınlar ile Mehmet Büyükboğa da bizlerle beraber. Ve aynı şekilde en iyi çıkardığım ders, kimseye hak ettiğinden fazla ne değer vereceksin ne de sevgini vereceksin. Her şey dozunda olmalı diyor. Doğru da diyor. Fransa'dayız Fatma ile beraber. Benim insan ilişkilerinden çıkardığım en önemli ders, her aklından geçeni düşünüp tartmadan söyleme. Sonra hani patavatsızlığın adı açık sözlülük oluyor diyor. Yani doğrudur. Bir yay burcu olarak ve patavatsızlık konusunda zirvede olarak doğru, ama haklısın tabii. O sınır çok önemli. İnsan ilişkilerinden çıkarılmış en önemli dersleri konuşuyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynama hiç telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'la.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detay

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks, Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ülke genelindeki sokaklar güvende operasyonlarında 2447 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildiğini, 148 eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı ve Gürlek ayrıca 1613 şüphelinin de gözaltına alındığını ifade etti. Zorunlu trafik sigortasında Eylül ayı ile birlikte yeni tarife uygulanmaya başladı sevgili dinleyenler. Primlerde yaklaşık %2 artış yaşanırken risk basamağına göre ödenecek tutarlar da değişiyor. İstanbul'da en riskli otomobil sürücüsünün primi 58.214 TL'ye kadar çıktı. Spora dair ise Turkuaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Türk futbolunun en prestijli turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon heyecanı bugün başlıyor sevgili dinleyenler. Birinci eleme turu karşılaşmalarıyla bugün başlıyor kupa maratonu. Şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %58 oranında sevgili dinleyenler. E5 üzerinde Pendik Tersane Kavşağı yan yolda. Kaynarca yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. E5 üzerinde Yeni Bosna yan yol Şirin Evler yönünde. Sol şeritte bir araç arızası sebebiyle de bir şerit trafiğe kapalı. Ankara trafiğini etkileyen olaylar arasında ise Çetin Emeç Bulvarı Sokullu ayrımı. Her iki yöndeki kazalar kaynaklı oldukça yoğun sevgili dinleyenler. O bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimize de bunu paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: yarıyor.
1: Saat elimiz 9.25 olmuşken sesimiz Kayseri'den Bura ulaşıyor. Şu an uzun yolda olan güzel kızma, kıymetli eşime hayırlı yolculuklar diliyorum demiş mesajında. Onları çok sevdiğini de söylüyor. İyi yolculuklar olsun. Abdurrahman'la Konya'dayız. Geçmişten ders alacaksın ama arkana da hiç bakmayacaksın mesajıyla. Bunu çok güzel bir arabaların dikiz aynasına benzetme durumu söz konusudur ya. İlla ki böyle arada sırada bir o dikiz aynalarına bakmamız gerekiyor ki arkamızdaki durumlara göre tedbirimizi alıp önümüze doğru ilerleyelim. Sürekli dikiz aynalara bakacak olursak kaza yaparız. Sürekli karşıya bakacak olursak da kaza olabilir yine. O yüzden denge önemli. Abdurrahman, teşekkür ederim. Günaydın. Ve hoş geldin aramıza tabii ki.

0: A'dan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
3: Ekspertiz. Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4469.
4: Sen nasıl bir kralsın ya?
5: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
6: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz'in kıyıları, yine Doğu Karadeniz'de Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin, Osmaniye, Amasya, Çorum, Ardahan ve

gerçekten uzak bir rüyadayım muhtacım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım sözlerine,

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

Saatlerimiz 9.46 olmuşken Esra diyor ki doğru aslında. İnsan ilişkilerinde sıfır beklenti en güzel ama o da olmuyor ki işte en basiti. Şu mesajı atarken bile mesela geri dönüş bekliyorsun diyor. Okunacak mı okunmayacak mı? Böyle bir örnek vermek çok doğru bir yerinde tespit oldu ama aynı şey değil bence. Yani çok yoğun mesaj durumundan bazen gözümden kaçabiliyor. Ama telafi etmeye çalışıyorum Esra. Çiğdem Aktaş günaydınlar Çiğdem. Hoş geldin aramıza sen de. Yine Aysun yol şarkılarına o da eşlik ediyor şimdi. Fatma'ya ulaşıyor sesim. O da Marmaris'te oğulları Rapper Mert ve İzmir'de çalışan Mithat Karakaya için sıradaki şarkılar armağan etti. Oldu bile. Zühre insan ilişkilerinden çıkardığım ders zaman içinde değişmeleri ilk tanıdığın kişi olmamaları. Hani bambaşka biri oluyor samimiyet arttıkça. İşte gerçek yüzlerini gösteriyorlar diyeyim. İlda Muğla'da bizlerle Datça'da. Yine Nurhan'a ulaşıyor sesim İncirlova'dan. Arif. Günaydınlar tekrardan. Yeşim de Aydın'da bizlerle bu an ortak olan dinleyicilerimizden. Hülya Çevik. Samimiyet ve mesafeli olmak demiş konuya dair. Yağmurlu bir Rize sabahından günaydınlarıyla Harun Köseoğlu da bizleri orada karşıladı. Akçakoca'ya da gidelim. Hilay bizimle olan dinleyicilerimizden. İyi ki varsınız.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs, üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

0: güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
4: Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tul üretim kapasitesi hedefleniyor.
3: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
5: Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

kalbi. Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğunu eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Hayattan öğrendiğimiz, insan ilişkilerinden öğrendiğimiz dersleri konuştuk. Bir daha o dersleri almayalım. Alırsak da daha güçlü çıkalım ve daha güçlü geçelim inşallah. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Alırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde mikrofonda Gönül Dostu Füsun gününüzün 2 saatini ortak olacak. Umarım her birimiz için sağlıkla ve huzurla geçen güzel bir gün olur. Ve kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına saatlerimiz sabah 7'yi gösterdiğinde Uğur'la Güne Merhaba'da kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke olduk dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ilişkin arama kurtarma çalışmalarında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddetti. Yunan yetkilileri ciddiyete ve akli selime davet etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Çölün altında yatan zenginlik. Suudi Arabistan, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Hiçbir yere bırakmam sizleri. Şarkıları ve sesimi düşürürüm peşinize. Efendim herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin ve gurbetin radyosu Radyo Turkuaz'da. Mikrofon şimdi kimde? Gönül dostu Füsun'da. Uğurcuma teşekkür ediyorum. Haber merkezimize teşekkür ediyorum. Enis Yıldırtan'a. Ve saatler 12 gösterene dek sizi hiçbir yerlere bırakmam. Hiçbir frekansa bırakmam. Hadi bakalım bu frekansın sevdalıları, bu programı bekleyenler. Hoş geldiniz. İşimiz, gücümüz rast gitsin. Bugün kolaylıkla aksın hayat diyorum. Yanınızdayım, yayındayım. Başlıyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat, Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
5: İstersen Neon 1.
6: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
7: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
9: Makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Reklam. Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için

çok önemliydi. Sanırım artık değil. Niye böyle oluyor gönlümün dostları? Neden bu kadar kısa süreli olabiliyor? Bir insanı gerçekten seviyorum dediğinizde, yani o sevgi zamana, hayata, şartlara neden yeniliyor? Bence gerçek aşk denen şey bu dünya üzerinde çok zor. Yaşanması çok zor. O gerçek bağların kurulması da zor. Çünkü insanız, her an değişiyoruz. Etrafımızdaki insanlar değişiyor, hayat değişiyor. Ama işte böyle bir sağlam gönüllü, sağlam yürekli olmak gerekiyor. Öyle insanları gördüğümde de gerçekten çok özeniyorum. Ve helal olsun diyorum. Sağlam gönüllere armağan olsun bu şarkım. Öyleyse 505-188-30-00'dayım WhatsApp mesaj numaram. Bizi kaydetmeyi unutmayın. Şimdi bir fotoğraf bıraktım. @radyoturkuaz@gönüldostu.füsun sosyal medya. Ya. Instagram'da bekliyorum sizleri. Bu sabah da dedim tatlı melodiler, güzel sözler, en çok da umut bırakıyoruz yine Instagram ve diğer mecralara.

İşte 90'lar. Bir de Çıtır Kızlar mı çalsak acaba, ne dersiniz? Bence çok güzel olabilir. Hadi bakalım, yavaş yavaş havalar soğumaya başladı. Odalar, çekmeceler, evin ya da ofisinizdeki, iş yerinizdeki dağınıklıkların hepsini tamamlayalım, toparlayalım. Zihnimizdeki karmaşaya, beden ve ruh sağlığımızdan beslenme düzenine kadar günlük rutinlerimiz neyse hepsine böyle can dostunuza ilgilenir gibi ilgilenin. Çünkü siz sizin can dostunuzsunuz. Can dostlarım nerede peki? Aydın'dan Yeşim'im geldi, Güler'cim geldi Giresun'dan. Zühre'mizi görüyorum, Meryem'i, Hülya'yı, Ayla'mız. Sonra Asyalar, Seraplar, Reyhanlar, Zübeyde. Siz de hoş geldiniz.

0: 90'lar ve çıtır kızlar. Ya tam 3 yıl, sadece 3 yıl böyle bir arada kaldılar aktif olarak. Sonrasında dağıldı grup. Yonca Evcimik tarafından kuruldu. Ya Yonca, hadi hep birlikte tekrardan yeniden bu çıtır kızları bir toplasak mı acaba? Çok da güzel bir şarkıdır. Diyor ki sevgiden korkmaya devam et diyor. Vallahi sevgiden korkanlara da boş ver deyin ya. Haklısın deyin, yolunuza devam edin. Kimseyi de değiştirmek için çaba sarf etmeyin. Kendi hayatınızı böyle yormayın. Kısacık bir reklam.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolay.

0: bileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bu fiyat bugüne özel.

0: doğasında var.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

konuşun dostlar, konuşun. Yani iletişim kurun, her şeyi konuşun, anlatın sevdiklerinize. Öyle susup kenarda durmayın be dostlar. Kimin senin iyiliğine ihtiyaç duyduğunu asla bilemezsin. O yüzden hani yaşadığımız bu çağda hani kötülük diyoruz, kötüler diyoruz, zorluklar diyoruz ya, onlara inat, iyilik ve güzellik kazansın. Daha çok iyilik yapalım, daha çok iyi şeylerin içerisinde olalım dostlar. Soruyorum, hangi taraftasınız? İyiliğin mi, karanlığın mı? İyiliğin mi, kötülüğün mü? Soruyorum dostlarıma.

0: insan.
1: Şimdi insan içsel düzenini sağlayamazsa, bir şeyleri dilese de, niyet etse de, ne yaparsa yapsın, o enerji her onda yoksa ya da böyle bir hizaya gelemiyorsa bazı şeyleri toparlayamaz. O yüzden de ben hep diyorum ki gerçekten bir şey istiyorsak bunun için önce bir kendi içimizde bir düzenleme yapacağız. Dışarıyı boş verin, etrafı boş verin, her şeyi boş verin. Kendi içimize bir döneceğiz, bir düzenleme yapacağız. İsteklerimizle durduğumuz yer arasında acaba ne kadar mesafe var? Ne var? Bunları bir göreceğiz gönlümün dostları. Mesela talip oluyoruz bazı şeylere, değil mi? Talip olmak istiyoruz. Peki bunların sorumluluğunu almaya hazır mıyız? Yani sorumluluğunu almaya hazır olmadan talip olmak, bir şeyleri talep etmek ama sonrasında korkmak, kaçmak. İşte bunlardan önce insanın kendisinin bir düzenlemesi gerekiyor. Bir yola çıkacaksa, ki bu uzun bir yol olabilir, sadece ufak bir hizalanma yetecektir gönlümün dostları. Evren Türeci'nin bir yazısı vardı. Belki de sadece ufak bir hizalanma diyordu. İşte bu çok hoşuma gitmişti. O yüzden de hayat sadece artık böyle fiziksel çabayla değil, içeride üretilen o frekans var ya, işte o dışarıdakiyle doğru orantılı gitmesi gerekiyor. Ya hepiniz biriciksiniz, çok tatlısınız, çok güzelsiniz. Enerjimizi kullanalım iyi yönde. Nilüfer'cim, Nilücüm beni dinliyormuş. Onun için gelsin sıradaki şarkı. Aynı zamanda Meryem'imiz gelmiş Ankara'dan. Onu görüyorum. Songül'ümüz, Yeşimlerimiz, Kamil'imiz, Pervin ve Tayfun Bey, siz de hoş geldiniz. Ne

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfbank.com.

0: Temizlik doğasında var.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Bu sene Büyükada'ya bir türlü gidemedim. Çok istedim de şimdi Ayşem Adası'nı duyunca. Çok istedim, hala gidemedim. Bilmiyorum bu saatten sonra nasıl olur ama kışın da güzel biliyorsunuz ki Büyükada. Bu arada affınıza sığınıyorum. 7 dakika önce kahve içmeye başladım. Biz hep 11 olduğunda içiyorduk. 7 dakika önce ben sizi beklerim. Soğumaz. Siz de hazırlayın kahvelerinizi. Şimdi hayvanlarda yer sadakati diye bir şey varmış. Duydunuz mu bilmiyorum ama tahmin edebiliyorum olayı. Şimdi bazı hayvanlar yaşadıkları yerden yüzlerce hatta binlerce kilometre uzaklaşsalar bile dönüp yine bildikleri yeri bulabiliyorlarmış. Mesela göçmen kuşlar, değil mi? Bir sonraki yıl yalnızca aynı bölgeye değil, daha önce kullandıkları aynı yuvalama alanına da dönüyorlarmış. Sonra deniz kaplumbağaları dostlar, yıllarca böyle açık denizlerde dolaştıktan sonra yumurtlamak için doğdukları bölgedeki yere, kumsala geri dönüyorlarmış. Bakın nasıl buluyorlar diyorsunuz değil mi? Somonlar denizde yıllar geçtikten sonra üremek için doğduklara, akarsulara geri dönüyorlarmış. Ya bu nasıl hani yolu buluyorsunuz diye, ben mesela ben şuradan şuraya gidemiyorum, İstanbul'da kayboluyorum. Tabii ilginç olan şu, yer sadakati hiç

gitmemek demek değilmiş. Ama nereye ait olduğunu unutmadan gitmekmiş. Doğada bir yere bağlı olmakla hep aynı yerde kalmak aynı şey değilmiş dostlar. Yani belki biz insanların da karıştırdığı yer burası olabilir. Bazen kalmayı sadakat, gitmeyi de vazgeçmek sanıyoruz. Ama insan da gider. Yani başka bir şehre, başka bir hayata, kendinin başka bir haline. Ama insanlar da geri dönerler değil mi? Özlerler, tekrardan yeniden dönmüyorlarsa yuva dedikleri şey de değişmiş olabilir. İşte belki de sadakat denilen bir yerde ne pahasına olursa olsun kalmak değil, orada neden kaldığını gerçekten bilmektir dostlar. Çünkü her gidiş terk etmek değil, her kalış da gerçekten gerçek manada sadakat değildir. İşte canlılardan öğreneceğimiz ne çok şey var değil mi?

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke olduk dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ilişkin arama kurtarma çalışmalarında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddetti. Yunan yetkilileri ciddiyete ve akli selime davet etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde başlatılan sokaklar güvende operasyonlarında 2594 şüpheliye adli işlem yapıldığını, şu ana kadar 1613 şüphelinin gözaltına alındığını, 618 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlamaları dün ahiliğin başkenti Kırşehir'de başladı. Etkinliklerle ahilik kültürünün farklı yönleriyle ele alınması ve toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması hedefleniyor. Primetime Emmy ödüllerinde Apple TV'nin yeni dizisi Widows By geceye damga vuran yapım oldu. Los Angeles'ta gerçekleştirilen törende tarih yazılırken, komedi dalında en iyi dizi ödülünü alan Widows By toplam 6 ödül kazandı. Tek öğrencili okulda İlayda'nın yalnızlığı sona erdi. Konya'nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulu'nda 3 yıldır tek başına eğitim gören İlayda Kozlu, bu yıl 1. sınıfa başlayan Şerife Nur Özdemir'in okula başlamasıyla arkadaşına kavuştu. Rabbim tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Hoşça kalın. Radyo

0: Kahveniz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun. Gönüller sevgiyle dolsun. Kulağınızda Radyo Turkuaz, kalbinizde de füsun olsun.
1: Kalbinizde de füsun olsun.

Yeni Saat başlarken Enis Yıldırtan'ın son haberine ben de gönülden amin demek istiyorum. İlayda'nın arkadaşı gelmiş, Şerife Nur gelmiş. Tabii şimdi baktığımızda Gökçeyurt Mahallesi Ilgın ilçesinde neden 3 yıl boyunca bu okulda bir öğrenci var diye insan da merak etmiyor değil. Fakat muhtarın bir açıklaması vardı, onu buldum. Geçmiş yıllarda tabii ki o okulda öğrenci sayısı daha fazlaymış, fakat göçler nedeniyle mahallede ilkokul çağında geriye sadece İlayda kalmış ve bu yılda kendi kızı Şerife Nur katılmış oraya. Ay ne kadar güzel. Zaten hocamıza da buradan selamlar, öğretmenimize. O ne yapıyormuş biliyor musunuz? Aynı sınıfta İlayda'yı ortaokula hazırlarken Şerife Nur'a da okuma yazma öğretecekmiş. Kendi arabasıyla alıp okula getiriyormuş. Yani okul kapanmamış. Yani bir öğrenci bile olsa okul kapatılmamış orada. Ne güzel. Tabii ki bir göç olayı olmuş oralarda, gönlümün dostları, yani köyden kente bir göç olayı yaşanmış. O yüzden de öğrenci sayısı az ve sadece ilkokulda da bir kişi varmış. Hadi bakalım hayırlısı olsun olsun, belki de yetişecek olanlar vardır Şerife Nur gibi. Ama iki arkadaş tatlı tatlı böyle derslere çalışsınlar. Oradaki hocamıza da, Muhammed Bağ Hoca'ya da buradan selamlar olsun, gönlümün dostları. Evet, yeni saatimiz başladı. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Birazdan yine bu okulla alakalı benim sosyal medyada dikkatimi çeken bir olay var. Onu sizlerle paylaşacağım ve sizden bir ricada bulunacağım. Evet, benim güzel kalpli dinleyicilerimden bir ricada bulunacağım. Reklamların hemen sonrasında.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasa da bari oynamayın şu telefonlarla.
1: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz. Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
0: Nasıl?
2: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
1: yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

aman. Burayı beraber söylüyoruz. Nerede salam yar? Hazır mıyız? Son 27 saniye.

Şimdi Songül'üm diyor ki insan kendinden başkasını daha çok nasıl seviyor? Aldığı nefes dahi ona ait değilken neden bu kadar çok sahipleniyor demiş. Yani bazen de israf ediyor demiş, doğru. Eğer israf etmiyorsa güzel, o dengeyi sağlıyorsa, ama ölüm var diyor elinde sonunda. Doğru söylüyorsun. Tabii ben de diyor kendimi feda ettikten sonra bazı şeyleri öğrendim diyor. E demek ki öğrenmemiz için de bu sınavlardan geçmemiz gerekiyor. Ama mesele ne biliyor musunuz? O olaylar bittikten sonra artık geçmişte kalmayıp yola daha sağlam adımlarla devam edebilmekte. Şimdi dinleyicilerimden çok özel bir şey istiyorum. Okullar açıldı. Sosyal medyada görüyorum beslenme hazırlığı. İşte anneler biraz şova dönüştürmüş durumda şu beslenme olaylarını. Tamam, oradan güzel böyle beslenmeyi ne koyabiliriz, neler yapabiliriz şeyleri öğreniyoruz. Ama şov olunca olay, ben biraz üzülüyorum. Çünkü imkanı olmayan, belki de anne sosyal medya kullanmayan, belki beslenme hazırlayacak kimsesi olmayan çocukların da olabileceğini unutmayın. Bazen çocuklar bakıyorlar, bazen onları da görüyorlar. O yüzden de hani tabii ki özeneceğiz yavrumuz, evladımız için. Tabii ki sağlıklı şeyler hazırlayacağız ama diğer çocukları da unutmayalım. Yani psikolojik, ekonomik, sosyal durumlar, bunlar çok önemli. Beslenmesini arkadaşlarıyla bazen paylaşabileceği şeyler ekleyebilirsiniz. İsrafı önleyecek tedbirler alabilirsiniz. Ama benim ricam şu, şimdi okullar açıldı. Anneler, veliler böyle birbirleriyle konuşanlar var, iletişim kuranlar var. Onlar yapabilirlerse, hani ben bir iyilik yapmak istiyorum, ne yapayım diye düşünüyorsanız okula gidin, müdüre sorun. Yani durumu biraz böyle ekonomik durumu hani zorda olan çocukları size söylesinler. Her ay bir para toplayabilirsiniz ve onları incitmeden yardım edebilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Ya çocuğa bunu verebilirsiniz ya ailesine verebilirsiniz. Hani nasıl olacak bu iş bilmiyorum ama biraz böyle onların da yanında olabiliriz. Hadi beni kırmasın benim dinleyicilerim. Benim de öyle bir

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

kaçıncı gece gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: Gerçek bazen sessiz gelir ama bir kez kalbine dokundu mu artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz be dostlar. Her pazar akşamı 22, evet saatler 22.00'ı gösterdiğinde Radyo Turkuaz'da kim var? Gönlünüzün dostu Füsun var. Öyleyse sizleri bekliyorum tam 2 saat boyunca akşam kuşağı. Gece mi diyoruz biz ona? Gece diyoruz aslında değil mi? Gece programımıza. Her pazar, bu pazarda bakalım dostlarla buluşacağız. Tabii ilk haftanın böyle bir heyecanı vardı bende üzerimde. Sanki ilk defa yayına başlıyormuş gibiydim. Çok da güzeldi. Bu hafta bol bol mesajlarınızı da duymak istiyorum. Sizi de görmek istiyorum programda.

0: daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.

Kardan adamlar, kardan kadınlara armağan oldu bu şarkı gönlümün dostları, ama kendinizi seçtiğiniz gün arkanıza bakmadan ilerleyin diyorum. Gerçekten hiç ardınıza bile bakmadan ilerleyin. Çünkü buralara, bu zamana, bu yaşama kolay gelmediniz. Bakın bunu da unutmayın. Kendi değerinizi de bildiğiniz bir gün olsun diyorum. Aman da aman, ne mesajlar var. Az sonra okuyacağım vedadan önce. Ne?

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Şimdi dedim ki yakkel çalarken böyle stüdyoda küçük minik bir video çekeyim. Ah. Bugün Afitap yayında şarkıları o çalıyor. Benim bir başka halim gönlümün dostları. Fakat o videoyu şimdi izlerseniz Instagram hikaye bölümünde gönül dostu Füsun hem beni takip almayı unutmayın. Hem de hikaye bölümümüzün son videosu. Saçlarıma hiç bakmayın. Daha ne fönlediğim, hiçbir şey yapmadığım, böyle yeni uyanıp geldiğim için. Saçlara bakmadan bir mimiklere bakın diyorum. Hadi hikaye bölümüne bekliyorum. En yeniler. Kim mi? Ayla Çelik. Yanında kim olsun acaba? Hakan Altun olsun mu?

var mı? Vallahi hikaye daha yeni gitti. Az evvel bakın dedim ama şu andan itibaren Instagram'da hikayeye @gönuldostufusun @radyoturkuaz bakabilirsiniz. Vallahi bir saçlar fönlü olsaydı güzel olurmuş da olmadı işte. Onların söylemiş olduğu yak geldi, böyle küçük bir video çekeyim dedim. Böyle ara ara zaten stüdyodan videolar göndermek istiyorum çünkü merak ediyorsunuz bizleri. Muzaffer gelmiş, hoş geldin. Ayşen gelmiş, ben de sizi seviyorum, çok teşekkür ederim. Sonra ardından diyor ki ah keşke Özlem'im, keşke yani o radyolardan bende olsa. O fotoğrafı da zaten bir dinleyicimiz göndermiş. Ama şöyle yeni dönem biraz böyle nostaljik radyo armağan edelim değil mi? Tamam, ben bununla ilgileneceğim, hiç merak etme.

0: denilen cep telefonla Akakçe en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
8: İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
9: dünyası. Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
9: dünyası. Parafın katkılarıyla.
11: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
12: Türkiye, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak için çip üretiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin yurt içinde üretilmesi için tesisler kurulacak. 5 milyar dolarlık HİT çip desteğiyle yıllık en az 1 milyon tul üretim kapasitesi hedefleniyor.
11: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
13: Bazen en güzel yolculuk aynı masada olmasak da böyle, aynı yerde, aynı evde, aynı iş yerinde olmasak da bir fincan kahvenin yanında sanki karşılıklı konuşuyormuş gibi başlar. İşte ben bunu seviyorum dinleyicilerimde. Ve tam 31 yıl oldu gönlümün dostları. Nefesim yettiğince bu karşılıklı sohbetlere devam etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sessiz sessiz katılan herkese. Artık veda edeceğim. Çünkü Hilal Özgani geldi. Evet, stüdyoda son hazırlıklarını yapıyor. En sevdiğim şey Hilal'in koştura koştura gelmemesi. Sakin sakin gelip böyle güzelce hazırlanması, karnının doymuş olması. Kahvaltı etmiyor. Vallahi kızıyorum. Siz bir kızar mısınız ona? Kahvaltı etmiyor. Yemek yemeyi unutuyor. Bu nasıl bir şeydir böyle? Allah bilir neler diyecek şimdi kafamda. Biriktiriyor şu an. Biriktiriyor. Görüyorum, duyuyorum. Evet, birazdan Hilal'imiz burada olacak.

Ama hafta sonu da saatler 18'i gösterdiğinde 18-21 saatler arasında Hilal Özgani hafta sonuna özel sizlere sesleniyor. Artık hafta sonumuzda çok renkli, çok canlı gönlümün dostları. Aralarda tabii ki çok şahane müzikler de giriyoruz. Ara ara, o yüzden bizi yakalayın diyorum. Yarın sabah yayında değilim. Çünkü radyolar adına, tüm Türkiye'deki radyolar adına çok önemli bir toplantıya katılacağım. O yüzden de çok güzel şarkılar size hazırladım. Ama perşembe günü buluşmak üzere diyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılışında konuştu. Erdoğan, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin her 3 alandaki başarı sıralaması %50 arttı. Her 3 alanda da performansını anlamlı düzeyde arttıran tek ülke olduk dedi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebata ilişkin arama kurtarma çalışmalarında bir cansız erkek bedenine ulaşıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddetti. Yunan yetkilileri ciddiyete ve akli selime davet etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Çölün altında yatan zenginlik. Suudi Arabistan, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Türkiye genelinde 2026 su yılının 11 aylık döneminde yağışlar, geçen yılın aynı dönemine göre %77 artarak son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

dostu bu şarkıyı çok sevmiş. Dinlerken ön dinlemede ay çok güzel şarkı diyor. Demek ki ruhuna hitap etti. Ay kıyamam ya. Kaşını gözünü yediğim güzel suratlım benim. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Saatimiz 12.07. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat başlıyor. Saatlerimiz 14'ü gösterip de Utku'muz yayını devralana kadar. Şimdi bugün salı, haftanın ikinci günü, ayın 15'i, Eylül'ü yarıladık. O sonbahar etkisini üzerimizde, bırakın hava soğumasını, serinlemesini, psikolojik olarak gösteriyor ya. Hayata böyle bir sizde ay ne güzel yapraklar dökülmüş, ay ne güzel hava diye uyanmıyor musunuz? Böyle bir huzurunu getirdi ama çaba lazım mutlu olmak için. Nasıl çaba gösteririz, kendimizi nasıl mutlu ederiz, bugün bunu konuşacağız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
2: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
3: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Reklam.

arkadaşlar, Japonya bu işi nasıl yapıyorsa Q almamız lazım. Japon arkadaşlarınız varsa bizim WhatsApp numarasını verin, yazsınlar. Japonya'da 100 yaşını geçen kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı. Onlar orada bir şey deniyor. Onlar orada uzun yaşamın sırrını, belki de ölümsüzlüğü buldular. Rabbim, tövbe estağfurullah, isyan gibi. Avrupa Birliği 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya, YouTube, TikTok, yapay zeka, sohbet robotları ve çevrim içi oyunlara erişimini kısıtlamaya hazırlanıyor. Ya. Ay hadi inşallah darısı bize. Haberler şimdilik böyle, devam edeceğiz. Gündeme bir bakacağız. Sağlıkla ilgili ben şimdi Japon değiliz ama size sorsam. Anadolu'nun güzel insanları var aramızda. Taze bahçesinden domatesini, biberini topluyor, sofrasına kesiyor, koyuyor, anında taze taze yiyor benim canım dinleyicilerim. Ya da şehrin göbeğinde ama sağlıklı besleniyor. Sizce uzun yaşamanın sırrı nedir? 0505 188 30

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen

bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Tekin doğru bir hamlede bulunmuş. Bu eğitim öğretim yılı çok önemli. Veliler öğretmenle öğrenciyi kıyafetinden ayırt edemiyoruz diyorlarmış. Dini, siyasi ve toplumsal mesajlar içeren kıyafetler giyenler var diyor. Ve bakanımız diyor ki bu nedenle öğretmenlere beyaz önlük tavsiye ettik. Bizim öğretmenlerimiz beyaz önlükle bizi eğittiler. Çok da kötü değil bence. Çok

0: Bence burada.
1: Ay benim canım Elvan'ım katılmış kız. Döndünüz mü siz de programa geri geldiniz? Uzun yaşamanın sırrı bence doğa, stressiz bir yaşam ve can dostlarımız. Ne dört sandım, ayaklılar demiş. İşte benim Elvan'ım.
2: Belki utandım.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntı

0: Gani.
1: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: lezzette bulacaksın. Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

azıcık dinleyicilerimle dertleşeyim. 3 hafta oldu döneli dinliyorum ama yazmadım demiş. El boş üzdün kız. Uzun yaşamın sırrını bir sordum. Çok da katılan olmuş.

Onun öncesinde Uğur'umuz yazmış İzmir'den. Sebebi yer açar mısınız demiş dinleyici. Şansa çaldım vallahi, şimdi okudum mesajı. Kamile'cim hoş geldin sen de. Hülya bizimle ses bırakmış Ayşen. Tabii ki hormonsuz meyve sebze ekmek yemek. Hayvan gübresiyle yetiştirmek. Onun tadı

demiş ki İzmir'den Bildan Günay, Hilal'im uzun yaşamın sırrı sağlıklı beslenmek, spor yapmak, en önemlisi stresten uzak durmak demiş. Mümkün mü diye de eklemiş. Ya çok rahat insanlar var biliyor musun? Çok mümkün vallahi. Merhabalar İzmir'den Nigar, bence en doğru cevap leğen geniş ve vurdum leğen gibi vurdum duymaz olmak. Böyle insanlar çok yaşıyor demiş. Bak benle aynı fikirde.

Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

güzel şarkıya. Vallahi arkadaşlar benim için bu ara böyle o dökülen sararmış yapraklar. Bir de ben biraz doğaya yakın bir yerde yaşıyorum. Böyle çıkıyorum, yeşillik, dökülmüş yapraklar. Güneş biraz daha uzaktan, daha serin bir hava. Sonbahara taktım bu sene. Eskiden ilkbahara takıyordum. Bu sene sonbaharda takılayım. Bursa'dan Yasemin ne demiş Allah aşkına? Hilal'im, kulaklığımla dinliyorum seni. Şarkılar süper, senin gibi demiş. Ay beni övmüş. Konuya katılayım demiyor ama hiç. İyi yayınlar İzmir, Buca'dan Gülser. İnsanın ömrünü kısaltan ya da uzatan insanlar. Taze sebze meyve bahçeden istediğin kadar tazesini ye. Ne fayda, ömrünü tüketenler başında o ve yanında olduğu sürece demiş. 7 yıldır negatif enerjisini bana yansıtanlara ya da beni düşürenleri hayatımda tutmuyorum. Mutluyum, uzun yaşamanın sırrı bence bu. O kadar katılıyorum ki Gülser, o kadar güzel anlatmış ki. Ne fayda sen istediğin kadar iyi beslen, moral motivasyon yerde. Senin beynini yiyen insanlar da tepende.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Ay, bu şarkıyı dinleyelim, yeni saatte buluşalım. Bakar mısınız şarkının güzelliğine? Yıllar öncesinin eskimeyen şarkılarından biri.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. Saldırılardan son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. Gülistan dokuyla ilgili son soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 36'ya yükseldi, diğer 6 şüphelinin ise işlemleri sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağının Ankara olacağını açıkladı. Festival 19-27 Eylül arasında yapılacak. Festival, başkentin farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak. Türkiye'yi turnuvada Beşiktaş temsil edecek. Siyah beyazlılar Perşembe günü 22'de Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

0: Serbest piyasada gram altın 6673 dolar 48.64, euro ise 56.14 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

hoş geldiniz. Saatimiz 13.05. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde buldukları ilk molada müziğe sığınan sizlere selamlarımı gönderiyorum. Bir yandan da soruyorum. Japonlar artık 100 yaşın üstünde sayısını arttırmışlar. Peki sizce uzun yaşama sırrı? Herkes aynı cevap veriyor. İyi beslenmek değil, stresten uzak. Lütfen bundan böyle kaçmayın. Stresten uzak ama bunun yanına artı iyi beslenmek. Bol protein, az paketli ürün, bol su. Sevgili yayıncı cezaevinde yatmaktaymış. Ömrüm, dünyam, her şeyim diyor. Ay kıyamam ya. Tuğban seni çok seviyor demiş. Umarım duyuyorlardır ya. Tüm kader mahkumlarına da bir şarkı göndermiş olalım. Son gün de aramızda. Ona da birazdan okuyacağız. Uzun yazmış.

0: Bak dinleyicilerim bugün benden daha iyi yayın çıkarıyorlar. Yemin ederim Songül bir yayıncıdan daha iyi yazmış. Benim için mutluluk bazen bir şarkı sözlerinde, bazen bir radyo dostunun sesinde, bazen gökyüzünde, bazen tabiatın incilerinde, bazen bir çocuğun tebessümünde, bazen bir yaşlının Allah razı olsun cümlesinde demiş.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
9: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.

mesajlara devam edeceğim. Ben de bugün sizden çok şey öğrendim, onu söyleyeyim. Uzun yaşamanın sırrında atladığım birkaç bir şey varmış. Şimdi hayat düşünsün.

stresten uzak olmak istiyorsan can dostuyla ömür geçirmek, onlar insanlardan çok değerli. Canım evde 3 kedi 1 köpek, ben artık biraz daha can dostu alırsam kocam boşayacak beni. Ama onlara

Şimdi okullar açıldı. Veliler doğal olarak geçtiğimiz yılın özetinden kaynaklı biraz böyle iç huzursuzluğu, ama çocukların eğitimine devam etmeleri açısından inanılmaz önlemler alındı. Allah korusun diyelim. Okullardaki bahçe görevlilerine 2850 dedektörü dağıtıldı. Dedektör önemli.

Valla Diyarbakır'dan Kadri Bey, müdürüm geldi, size yapacağım anonsu bana bildiğiniz. Kendi öğretiyor ya, nasıl kıymetlisiniz bizim için ki müdürleri stüdyolara kadar getirttiniz. Bana diyor ki Kadri Beyciğim sizin için bir şarkı çalıyoruz de. Beni de bilir Füsun, bana da güvenir yani anons konusunda, yine de bırakmadı sizin anonsu. Özellikle şimdi girdim çünkü böyle bir iki dakikalık kısa bir ara, sonra size şarkı.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
2: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shop&Fly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyayı katılın.

0: prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli. Ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebiniz

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Kesin lütfen ben yayındayken stüdyoya gelme ya. Yalvarıyorum ya. Al mikrofonu da açtım.
1: Yavrum dile dile. Diyarbakır'a selam olsun diyorum. Ya Kadir Bey bizim için çok kıymetli. O yüzden de böyle bir Diyarbakır havaları çalalım biraz dedim.
0: Ama Elazığ türküsü çaldım.
1: Bak şimdi. Bir tane Malatya türküsü girsen.
0: Yavrum dile dile.
1: Bence Kadir Bey hepsini dinle.
0: Evet. Füsun nasılsın? Uzun yaşamanın sırrı nedir sana sorayım. Dinleyiciler sadece stresin uzak durmak dedi. Halbuki iyi beslenmek bunun içinde yok mu? Bunu nasıl es geçiyoruz?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam var da artık bu çağda ne yazık ki eğer kafa zihin iyi değilse bu bedene de yansıyor. Ama bu zihni nasıl güzelleştireceğiz onu bilemiyorum. Yani her şeyi
0: sen bilemiyorsun.
1: Her şeyi, yok, ben de artık şey yapamıyorum, toparlayamıyorum kendimi. Yani çok açık ne söyleyeyim. Niye bilemeyim? Ben profesör miyim ki toparlayacağım kendimi?
0: Füsun eskiden daha kolaydı işte ne bileyim eksiliyoruz dedelerimiz vardı anneannelerimiz babaannelerimiz değil mi?
1: Onlar gittikçe bir insanların yalnız kalmaması
0: tecrübe
1: gerekiyor.
0: Tecrübe sahibi insanlar hayatımızda bize yol gösteriyordu. Biz evet. Bir anda böyle tek başımıza kaldık. O yüzden hayatınızın ve yaşamınızdaki büyüklerinizin kıymetini bilin. Kesinlikle. Allah sıralı versin.
1: Sonra duaları da gitti tabii. Dualar hep onların dualarıyla ayaktayız. Ama biz şanslıyız ki bak kimlere ulaşıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına yurt dışına. Oradaki dinleyicilerimizin duasıyla ayaktayız diyorum. Ama uzun yaşamak ister miydin? Sağlıklı yaşayacaksam tamam. Ama sağlıklı olmayacaksa çok uzun yaşamak da zor olur diye düşünüyorum.
0: Ya Allah bence, sana uzun ömürler versin.
1: Ay canım benim. Seni
0: başımızdan.
1: De seni de göreyim uzun
0: eksik ömürlüğüm. Etmesin. Birazdan ağlayayım ben birazdan. Nenlerimin azıcık bir Türk sanat müziği de yapalım. Bir şarkılık sonra devam. 13.35 saatler. Burası Türkiye'nin radyosu. Türkiye'nin en samimi radyosu. 90'lardan bu yana aynı samimiyeti taşıyan, size yansıtan önemli bir radyo. Radyo Turkuaz'ın da kıymetini bilin olur mu? Gelmeyeyim oraya. Muhsin abi yazmış Rize'den. Muhsin abi bayağıdır yoksun. Ben de sana yazacaktım. Neredesin diye. Beğeniyle dinliyoruz demiş. Ses bırakmamış, yazmış vallahi zahmet olmuş.

Rize'den Muhsin abimiz yazmıştı. Bir de Trabzon mesajı aldım. Bugün için rahatladı. Karadeniz bugün az katılmıştı çünkü. Tuğba Yiğit selamlar. Bir de şarkıyı armağan etmiş. Nuran yazmış Sakarya'dan. Yaşamanın sırrı sevilmekten çok, sevebilmekte, biriktirmekten çok, paylaşabilmekte ve her şeye rağmen kalbi temiz tutmakta demiş. 3 gün kötü beslen bakayım, bunlar yetiyor mu? Ben de taktım beslenmeye bugün. Herkese ederi kadar değer vermekte diye de eklemiş. Çok güzel yazmış Nur Hanım. Hatice nasılsın canım benim, coşturdun beni Hilal'im diyor.

Ne güzel şarkılar ya. Bizim bu güzel sanatçılar o zaman gençken duyguları daha yoğun, aşık oluyorlar, ayrılıyorlar falan. Sanırım bu sanat işinin içerisinde aşk olması lazım. Rutine dönünce hayat, aşksızken o şarkılar böyle olmuyor. Nazan durmaya vakit yok ki demiş. Çayımızı alıyoruz, buz oluyor, zaman nasıl akıyor ki? Saat 2'ye geliyor demiş. Canım benim, öpüyorum. Nuray İskenderun'dan çok teşekkür ederim. Artık yayın bitti. Mesajını ben ayrı okuyacağım. Tamam mı tatlım? Kendinize iyi bakın. Yarın haftanın ortası çarşamba saat 12'de. Az sonra Utku ile istekler.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
7: Reklam.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
10: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafın katkılarıyla.
11: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Bugünler ben Enis Yıldırtan gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle edenlere yönelik 22 ilde 109 yere eş zamanlı arama yapıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. ABD dünya yörüngesine silah konuşlandırdığını ilk kez resmen doğruladı. Ancak silahın ne zaman yörüngeye yerleştirildiği, nasıl çalıştığı ve hangi kapasitelere sahip olduğu açıklanmadı. Japonya'da 100 yaşını geçen kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı. Ülkedeki asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artarken bu kişilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 25.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine her zaman olduğu gibi en güzel frekanstasınız. Kimler burada? Sessizce dinlemek yok. Herkesten bir selam almak isteriz tabii ki. Sesimiz nerelerde güzelleşiyor? Onları görmek adına, onları paylaşmak adına şu anda yayına yeni katılan dostlara da dahil ederek bir kez daha doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. O yüzden yine her zaman olduğu gibi sizlerin duygularına tercüman olacağız. Kimi zaman hareketleneceğiz, kimi zaman duracağız, düşüneceğiz. Ama her zaman olduğu gibi turkuaz güzelliğini rengiyle, farkıyla birlikte ortamlara, mekanlara ulaştırmış olacağız. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saat süresince mikrofon başındayım, sizlerle birlikteyim. Bir kez daha sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Utku'yla istekler başlıyor. 17'ydik, yanı başınızdayım, sizlerle birlikteyim. Bakalım sizler nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatalım. Şu an biz dinleyen dostlarımıza şöyle bir herkes kendisini belli etsin. Yoklama alıyorum, haberiniz olsun. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, haberiniz olsun. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku'yla istekler. X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. İstanbul'da kapalı, hafiften yağan bir yağmur var. Hiç olmazsa şu andaki gördüğümüz durum burada bu. Bakalım sizlerin bulunduğu yerlerde hava nasıl? Keyifler nasıl, moraller nasıl? Onları da öğreneceğiz. Allah herkesin gönlüne göre versin. Başlıyoruz.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
1: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de. TEB o kadar iyi.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

Ben olsaydım, her zaman söyler insanlar kendi kendine değil mi? Ben olsaydım şöyle olurdu, ben olsaydım böyle olurdu, ben olsaydım şöyle yapardım gibisinden hep benler. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Şöyle bir artık mesajları dile getirme vaktidir, zamanıdır. Yine her zaman olduğu gibi muhteşemsiniz. Yasemin hoş bulduk, teşekkürler. Arif Hatay Güldüren'den selamlar olsun diyor sevgili Arif Gezer. Abdurrahman Konya'dan dinliyor, teşekkür ederim. Trabzon'dan yazıyorum size, sarma sarıyorum ve sizi dinliyorum. Tuğba Yiğit, ellerinize sağlık, selam olsun sizlere de, bir şarkıyla eşlik edeceğim. Merhabalar, yine harikasınız diyor. Giresun'dan selam olsun. Sevgili Ozan, çok sevdiğim canlıma gelsin, onu çok seviyorum diyor. Benim biricik aşkım, bizim için sizden bir şarkı istiyorum diyor. En yakın zamanda inşallah diyor evlenmek nasip olur diyerek duygularını paylaşmış sevgili dostumuz. İnşallah diyelim, her şey kalbince olsun senin de. Uğur ben de buradayım demiş. Esma'nın mesajı var. Ablam da evde kahve içerken bir yandan dinliyoruz. Ve çok sevdiğimiz annemize de selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz diyor Esma gönderdiği mesajında. İzmir'den selamlar. Ben Ali Hoca, servis kullanıyorum ve sizi dinlemekten zevk alıyoruz. Çok teşekkürler. Ali Hoca'ya da sevgiler, selamlar. Gülay ablamız, oğlum biz de buradayız diyor. Yine harikayız. Nazil'den dönüyoruz. İyi ki varsın diyor. Hikmet ve Gülay ailesi, çocuklarımız Melis ve Burka için demişler gönderdikleri mesajda sevgili dostlar. Peki devam edelim Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan aktarabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılan güzel insanlar. Hepiniz hoş geldiniz.

Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

14.24 başladı Utku ile istekler. Nimet Aydın'dan aileme, oğullarıma ve sevdiklerime bir şarkı diyerek duygularını paylaşmış. Uğur'un mesajı var. Uğur da bize sesli bir mesaj göndermişsin ama yazılı olarak gönderirsen okuyacağım. Zeki Konya'dan selamlar. Güzel bir gün daha yine sizlerle devam ediyor demiş Konya'dan sevgili Zeki Göksel. Hava güneşli burada diyor. Akşam iş çıkışı trafiğe takılmadan bisikletimle gezme planım var diyor. Hadi bakalım. Her şey gönlünce olsun senin de. İyi sürüşler diliyorum. Rukiye Gaziantep'ten severek takip ediyorum sizi. Sıradaki şarkınız artık asıl değeri kendine vermek gerektiği gerçeğiyle yüzleşenler için gelsin diyor. Yani bir insanın kendinden daha önemli bir şeyi yoktur. Öyle değil mi? Önce kendinize değer verin ki ondan sonra etrafınıza zaten değer vereceksiniz. İzmir'den Eray Kırşehir'deki alim için bir şarkı. Aslı, kasvetli havada radyomuzu dinleyip enerji bulmaya çalışıyoruz. Anneme sevgilerimi iletiyorum diyor. Kendişah Adana'dan Bürücek Yaylası'nda komşularım Sermin ve Saadet'le kahve içip sizi dinliyoruz. Afiyet olsun. İyilik en büyük mirastır diyor Enver. İyiliğin bulaşıcı olması temennisiyle. İyilik meleğim eşim Ayşe için gelsin ve bütün iyi insanlar için. Hatice Kırıkkale'den yeni gelmedim yine geldim diyor. Eyvallah kardeşim, her şey gönlünce olsun senin de. Merhabalar, Kurtalan'dan canım öğretmen arkadaşlarım Beyza, Reyhan ve Selma için iletiyorum demişler. Sevgili Hilal, peki. Bütün eğitim camiasına, öğretmenlerimize, öğrencilerimize bir kez daha başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile istekler devam ediyor. Saat 17'ye dek misafirinizim, sizlerle birlikteyim. 505 188 30 çift 0.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediye.

Bir sana, bir sana, ne güzel şarkı. Sakarya Herkes'den Muharrem size ilk mesajım fakat demiş, bundan sonrası da gelecek inşallah diyor. Sizi iş yerinden dinliyorum, bir Fenerbahçe taraftarı olarak size soruyorum demiş, ne olacak bu halimiz? Valla ben bir şey diyemiyorum artık, Fenerbahçe'yle ilgili hiçbir yorumda da bulunmayacağım artık. İzleyeceğiz, göreceğiz. Ankara Keçiören'den Bergüzar, nasılsınız diyor. Geçen gün bir yerde okudum, sanki diyor çok mutluyum da diyor, bir de Fenerbahçe'yi tutuyorum demiş bir arkadaşımız. Yani galibiyetle indirgememek lazım, mağlubiyetle indirgememek lazım. Yani sevgi, takım sevgisi önemli olan. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz bu durumda? Yani neticesinde herkesin kendince tutmuş olduğu bir takım var. Yenilse de yense de her zaman tutmaya da devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ankara Keçiören'den Bergüzar, nasılsınız diyor. Ben de aranızda yeni katılanlardanım. Çok teşekkürler. Eşim ve benim için sizden bir şarkı istiyorum demiş. Şimdi dinleteceğim şarkı da sizlere hediye olsun. Hoş geldiniz diyor. Eskişehir'den dinliyorum sizi. Sizlerin sesi bize güzel geliyor. Çok teşekkürler Ayşen Hanım. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Elvan can dostumuz, o da şu anda bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar olsun sevgili Elvan'a. İki tane de pırlanta gibi evladı var, Allah bağışlasın. Elvan'a, Gülay'a, Esile'ye, Yunus Emre'ye, her birine benden sevgiler, selamlar. Seviliyorsunuz, haberiniz olsun. Firdevs Eskişehir'den kuaför Mesut Çalıkuşu, o da bizi dinliyor. Selam olsun sizlere de. Hadi dinleyelim.

14.44 Meryem İskenderun'dan dinliyor. İyi yayınlar. Benim için de bir şarkı çalar mısınız tabii ki? Selam olsun size de sevgili dostlar. Birazdan dinleteceğim şarkı sizler için gelecek. Ali Hoca, Bornova Turgutlu Servisi, herkese selamlar. Burcu Aydın'dan dinliyor bizi. İşe gidecek olan canım eşim Serkan için ve kıymetli babam Kamil Aydın'a gelsin diyor. Peki, Aydın ailesine de sevgiler, selamlar olsun. Şerife Kırşehir'den, bu Rabbim hayatındaki bütün yanlışları ve hainleri gösterdi bana diyor. Çok üzüldüm ama demiş, iyi ki de öyle oldu. Yani neçesinde insanın karşısına çıkıyor yanlışlar, öyle değil mi? İzmir'den selamlar Habibe, selam olsun. Kahve işine dinliyoruz demişler. Ben de yeni dinleyenlerdenim. Fidan Mardin'den selamlar, çok teşekkürler. Merhabalar, inanın demiş, çalışıyorum yoğunluktan, bu sefer yazmayayım, sadece dinleyeyim diyorum ama demiş, yine de kendimi tutamıyorum demiş Nurhan Hanım. Çok teşekkür ederiz, sizler de sağ olun, her şey gönlünüzce olsun, harikasınız sizler de. İzmir'den Yeşim, selam olsun sizlere de. Hava burada çok güzel diyor Mine Üçer. Her sabah işe giderken dinliyorum sizi. Şu anda İtalya'dan yazıyorum size. İşlere küçük bir mola verdik eşimle beraber. Nemi'ye doğru yoldayız demişler. Şu anda burada sıcaklık 25 derece diyor İtalya'dan yazan sevgili Mine Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler, selamlar olsun. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz, sevdiklerinize, duygularınız, hisleriniz, ben buradayım dostlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, yine X'te Radyo Turkuaz.

0: arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
0: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdulhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Serkan.
8: Efendim abi.
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim.
9: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki 100

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Utkuyla isteklerde 90'lar.
3: Utkuyla isteklerde 90'lar.

90'ların güzelliği bir başka, öyle değil mi? Bu saatte kapatırken gelin bu güzel şarkıyla şöyle biraz daha 90'ları yaşayalım. Şenay, o da şu anda bizi dinliyor. Şenay için ve bütün sevdikleri için armağanım olsun Antalya'dan. Aslı Erzurum'dan, evdeyim diyor. Ağrılarıma rağmen sizi severek dinliyorum diyor. Bugün diyor şiddetli bir sırt ağrısıyla uyandım. İlaçlarla ayakta duruyorum demiş. Vallahi diyor 2026 hep diyor hastalıkla geçti demiş. İnşallah 27'de beni yakalar demiş, sağlık. Her şeyin başı sağlık. Geçmiş olsun. Salih, o da bizi dinliyor. Salih Toprak. Üniversiteden yaz tatiline gelen kızım Betül için, eşim Burcu Toprak için gelsin demiş. Her gün seviyoruz demişler. Severek dinliyoruz. Sağ olun. Hadi dinleyelim, devam edeceğiz. Her halin başka.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 bakanlık ortak bir protokol hazırladık. Önümüzdeki günlerde bu protokolü imzalayıp okullarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı planlıyoruz dedi. İstanbul'daki kiralık sosyal konutlar için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 25 Eylül'e kadar toplanacak. Kura çekimi ve teslimat Ekim ayında başlayacak. Çölün altında yatan zenginlik. Suudi Arabistan, Medine kentinde uranyum konsantrasyonu içeren 110 milyon ton cevher keşfedildiğini açıkladı. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 39. Ahilik Haftası kutlamaları dün ahiliğin başkenti Kırşehir'de başladı. Etkinliklerle ahilik kültürünün farklı yönleriyle ele alınması ve toplumun farklı kesimleriyle buluşturulması hedefleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Aydın'dan Yeşim. Şu anda iş yerinde dinliyorum sizi. Bugün doğum günü olan canım arkadaşım Simge için gelsin. Onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Nice mutlu yıllara, nice mutlu senelere. Merhabalar, iyi yayınlar bütün Turkuaz dinleyenlerine. Selam olsun. Diyarbakır'dan merhabalar Sevcan Hanım. O da bizi dinliyor. Eşim diyor polis memuru. Bütün polislere ve askerlerimizi Rabbim korusun diyor. Ayaklarına taş değdirmesin. İlk defa yazıyorum ama bu da son olmayacak diyor. Çok teşekkür ederim. Bugün eşimin doğum günüymüş. Doğru mudur? Çünkü diyor doğum günümde bana eşim de bir radyo almıştı geçen sene. Ve bu senede ben de onun doğum günü için buradan Turkuaz dinleyenlerine onun almış olduğu radyoyla eşimin doğum gününü kutlamak istiyorum demiş. Düşünceli sevgili dostumuz. Ne kadar güzel. Aydın dinlemede selam olsun. Sevgili Murat çok teşekkür ederim.

0: ederim. Mersin'den Kezban, ben de diyor radyomun başındayım, çok teşekkür ederim, selam olsun sizlere de güzel insanlar. Şimdi önce bir tan isteği vardı, onu yerine getireceğim, ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Bartın'dan Erdoğan Yıldız, güzel bir Amasra gününden selamlar olsun diyor kardeşim, canım abim. Sıradaki şarkı diyor, eşim Sevil'e gelsin, bu şarkı da sizler için.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıfbank.com.

ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü.

0: Geleceğin inşası.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
5: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki 100

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden kulak veriyor dostlarımız bize. Fatma Kozan Aydın Germencik'ten dinliyor. Ümit İstanbul Silivri'den. İlda Datça'dan dinliyor sana ve sevdiklerine. Sevim yayınlar. Yine açtım radyomu diyor. Aynı frekanstayım. Kurabiye yaptım diyor. İşe doğru gidiyorum. O zaman ellerinize sağlık. İş yerindeki arkadaşlara da afiyet olsun diyelim. Merhabalar, ben Meral Kaya. Şu anda gözleme yapmakta olan, gözleme etmekte olan, nasıl oluyor hiç bilmiyorum ama Meral Kaya için gelsin. Müdürünüze gözleme mi yaptırıyorsunuz ya da ben farklı mı anladım? Züleyha için, Zuhal için ve aynı zamanda orada dinleyen dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Erkan Elazığ'dan bütün radyomuz çalışanları ve çok kıymetli programcılarına kolaylıklar diliyorum. Elazığ'dan sevgilerle. İyi yayınlar. Oğlum Berken size mesaj atmamı istedi diyor. Bayağı zaman oldu yazmayalı demiş. Ay Sima, Allah bağışlasın, selam olsun. Berken'in de gözlerinden öpelim. Selamlar, sevgiler. Ben de Kırşehir'den dinliyorum sizi. Canım ailem için gelsin diyor. Çocuklar okulda, anneleri mutfakta diyor. Fadime Genç gönderdiği mesajında sizlere de kolaylıklar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evlatlarınıza da Allah zihin açıklığı versin. Devam edelim. Bakalım başka kimler var? Ayşe Nur Antalya'dan teşekkürler. Sağ olun. Berlin'den dinliyorum sizi. Bilhassa 90'ları yaşama şansı olanlara hitap eden şarkılı şınarcı teşekkürler demiş. Havamız 27 derece şu anda. Bugün normalinden biraz daha farklı, öyle değil mi? Zerrin Hanım'a ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun dinleteceğim şarkı. Fatma, o da bizi dinliyor. Fatma için ve bütün sevdikleri için. Hatay'dan Ankara'ya evimize giderken dinliyoruz siz demiş. Eşim Harun için diyor Sevgi Hanım. Hiç.

Gün doğmadan neler doğar bilinmez, öyle değil mi? Ali Konmaz Reyhanlı'dan dinliyor bizi. Şoförlük yapıyorum diyor. Benim için bir şarkı çalar mısınız? Selam olsun size de. Güzel bir şarkımla eşlik edeceğim. Afyon'dan Havva, tarif yazıyorum defterime. Bir taraftan da sizi dinliyorum. Sıradaki şarkı kardeşlerime gelsin demiş. Umarım tariflerle gönlüme göre bir aşçı olup kullanırım diyor. Hadi bakalım, her şey gönlünce olsun senin de. Sana inanıyoruz. En iyi yerlerde görelim seni, oldu mu Havva? Merhabalar sevdiğim Fatoş'a selamlar olsun. Radyo başındayız diyor. Sakarya'dan selamlar Berat, gönderdiği mesajda. Gülay Hikmet abin selam söylüyor sana demiş. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine armağan olsun. Dinleteceğim şarkı. Yasemin bir taraftan sizi dinliyorum, bir taraftan da evimin işini yapıyorum diyor. Samsun Tekeköy'den Başköy'de fındık toplayan bütün emekçi kadınlar için özellikle can evlilerime armağan olsun diyorlar gönderilen mesajda. Selam olsun, bereketli olsun. Barış'ın mesajı var. Barış ben, selamlar. Greyderci Fevzi abime çok çok selamlar olsun diyorlar. Sıradaki şarkım da sizlere ve sevdiklerinize armağanımdır. Kabul buyurun, keyifle dinleyin. Devam edelim kaldığımız yerden. Varsa sizin de gönlünüzden geçenler bana yazabilirsiniz. Nur Sever, kıymetli dostum. Onun da kulakları çınlasın. O da bir yandan yoğun bir şekilde çalışıyor. Ona ve kıymetli ailesine ve bütün çalışma arkadaşlarına da armağanımdır. Eda'yı da unutmayalım. Eda için kıymetli eşine ve evladına da hediyem olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: DNR'da okula dönüş fırsatı devam ediyor. Tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirim ve tüm MyNot okul defterlerinde %40 indirim seni bekliyor. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.

İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi, egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: yolları.
1: Ayla, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Ne güzel. Devam edelim. Efeler diyarından selam olsun demiş sevgili Murat ve güzel ailesine, Kılıç ailesine sevgiler, selamlar. Harun Bey, o da bizi dinliyor. O da Kahramanmaraş'tan, Edeler diyarından selam olsun size de. Şu anda Adem kardeşim için gelsin demişler. Peki, selamlar, sevgiler olsun size de sevgili dostlar. Ben teşekkür ederim Zerrin Hanım. Size ve sevdiklerinize armağan olsun gurbet ellerde. Her zaman söylediğim gibi kulak veren öyle güzel dostlarımız var ki. İzmir Karabağlar'dan selamlar olsun diyor sevgili Mehmet Bey. Bugün benim doğum günüm diyor. Sizden bir şarkı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlık, sıhhat diliyorum sizlere de. Bizden selamlar Muhsin Ekşioğlu. Site asansörlerinde programlarınız diyor. Büyük beğeni alıyor. Sağ olun. Eksik olmayın. Çok teşekkürler. Yani öyle güzel dostlar var ki sağ olsunlar. Sesimiz nerede, nerelerde bilmiyoruz ama her zaman söylerim. Her zaman da dile getirmekten gurur duyarım. Her zaman olduğu gibi harikasınız. Şimdi devam edeceğiz. Şöyle bakıyorum da programın yarısı geride kalmış. Ne kadar çabuk geçmiş zaman. Sanki buralar zaman daha mı çabuk geçiyor bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor? O zaman devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Sevgilerle bütün dinleyenlere selam olsun. Serkan'ın mesajı var. Hayırlı yayınlar olsun. İyi ki varsın dediğim, sevdiğim için gelsin diyor gönderdiği notuyla. Zühre, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Zehra Nur, o da bizi dinliyor. Zehra Nur için ve bütün sevdikleri için de ithafen dile getirmiş olalım. Birazdan dinleteceğim şarkıyı. Devam edeceğiz. Artık yavaş yavaş bu saati kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. Ufak bir yoklama alalım mı? Kimler nereden dinliyor? Kimler nerelerde? Kimler sessiz sessiz kulak veriyor bize? O zaman şöyle bizi bir haberdar edin. Bakalım yoklamaya kimler katılacak? Şu anda bizi dinleyen bütün dostlarımıza da duyurumuzu yapmış olalım. Müsaitseniz yoklama alıyoruz, bekleriz. Bakalım hangi dostlarımız ailemize katılacak? Kimler nerelerden eşlik ediyor? Hem yeni dinleyen dostlar hem de daimi dostlar, sizleri de davet ediyorum her zaman olduğu gibi. Sağ olun, eksik olmayın. Nerede, ne zaman olursak olalım bizi yalnız bırakmıyorsunuz. O zaman gelin bu şarkıyla devam edelim. Biraz daha 90'lar diyelim. Hemen ardından kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

0: izliyorum. O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Değil midir?
0: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
1: Girdim.
0: Bak bakalım ne diyor.
1: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
0: O zaman durma, hızını yükselt.
1: Hemen hocam.

0: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine. Kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.245.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi.
10: Güzellikler dünyası.
11: Parafın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Merhabalar İzmir'den Ali Hoca. Turgutlu Bornova serviste arkadaşlarla dinliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Bizleri servislerinize konuk ettiğiniz için. Mersin'den Zahide ve Kemal Eyüboğlu. Sevgilerimizle demişler. Bizden de sizlere selam olsun. Mustafa Demirhan. Almanya Duisburg'dan. Eşim Sultan Hanım için istiyorum. Haftada bir yazıyorum ama demiş. Okuma süresi bir türlü gelmedi diyor. Mustafa abi inanır mısın? Sırasıyla okuyorum. Hakkını helal et. Esra Kayseri'den selamlar. Şu anda kulaklığı taktım ve sizi dinliyorum. Her yerde Radyo Turkuaz diyor. Çok teşekkürler. Selamlar, sevgiler olsun sizlere de. Şükran Bolu Göynük'ten salça yaparken dinliyorum sizi. Bütün Turkuaz dinleyenleri için bir şarkı. Utku Bey her gün sizi 2 ile 5 arası sessiz sessiz dinleyenlerdenim. Bugün de katılmak istedim diyor yoklamaya. Batman'dan Feride. Yıldız Silbe istekleri var. Eşim ve çocuklarım ve sizler için demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Son saatimizde güzel bir Yıldız Silbe şarkısıyla buluşturacağım sizi. Devam edelim o zaman. İstek alan şarkılarımızdan birisiyle güzel bir Funda Arar yorumuyla bir buluşalım. Ardından son saati hep birlikte açalım, olur mu? Bakalım kimler bizimle beraber? 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. Saldırılarda son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle edenlere yönelik 22 ilde 109 yere eş zamanlı arama yapıldı. 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildi. ABD dünya yörüngesine silah konuşlandırdığını ilk kez resmen doğruladı. Ancak silahın ne zaman yörüngeye yerleştirildiği, nasıl çalıştığı ve hangi kapasitelere sahip olduğu açıklanmadı. Japonya'da 100 yaşını geçen kişilerin sayısı ilk kez 100 bini aşarak rekor kırdı. Ülkedeki asırlıkların sayısı 56 yıldır kesintisiz artarken bu kişilerin büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 25, Ankara'da 25, İzmir'de ise 31 derece olacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz.

olacak gibi değil. Son saatteyiz dostlar. Bir kez daha selam olsun Radyo Turkuaz'da. Şu anda aynı frekansta paylaştığımız bu güzel şarkılar eşliğinde bize kulak veren bütün dostlara. Bu arada az önce meydana gelen bir trafik kazası var. İncirli Merter yönünde sağ şeritte bir araç yangını söz konusu. Bütün şeritler trafiğe kapalı ve ciddi anlamda bir trafik var orada. İnşallah çok önemli bir şey yoktur. Geçmiş olsun diyelim. Frizköy Altınşehir yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Orada bir şerit trafiğe kapalı. Ayrıca Davutpaşa Merter yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Ve şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyelerinde. Haberiniz olsun. Ayşegül, Gebze'den dinliyorum sizi. Şu anda arabamda ve yanımda Yasemin var diyor. İra var ve Talha var. Sizlere selamları var. Aleyküm selam güzel insanlar. Güzel bir şarkıyla buluşturacağım sizi birazdan. Ebru yine sizi dinliyoruz. Canım eşim için gelsin diyor. Ebru göndermiş olduğu mesajında peki. Sizlere de armağan olsun dinleteceğim şarkı. Devam edelim Utku ile isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım dostlarımız nerelerden kulak veriyor bize. Nerelerden şık ediyorsunuz. Varsa gönlünüzden geçenler bana ulaşabilirsiniz. Saatler 17 gösterene kadar sizlerle beraberim.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix Öğrenci'de. Öğrenciysen sen de hemen İdefix Öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
1: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
3: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %8,2 yükseldi. Endeks Temmuz 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %6,5, ham maddelerde %10, yakıtlarda %39,4 ve imalat sanayisinde %6,1 arttı.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

ismi lazım değil. Aydın Merkez'den dinliyoruz eşim ne demiş. Sevgili Fikriye Avcı, selam olsun size. Ali Doğan, Gamze için sizden bir şarkı rica ediyorum diyor. Peki selam olsun sizlere de. Emine'nin mesajı var. Eskişehir'den Emine'ye ve bütün sevdiklerine. Nurten ablamız, kardeşim dinlemedeyim diyor. Selamlar olsun. Selamlar bizden de sizlere. Konya'dan Ayşegül, ütü yaparken dinliyorum sizi. Başka program aratmıyorsunuz. İyi siz demiş. Eyvallah. İyiysek sizlerin güzelliğiyle birlikte iyiyiz. Kürşat, aleyküm selam kardeşim. Her şey gönlünce olsun senin de. Sana ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Leyla, o da bizi dinliyor. Almanya'dan Leyla için ve bütün sevdikleri için. Serkan'ın mesajı var. İstanbul'dan Serkan'a ve bütün sevdiklerine. Ahmet, Mersin'den dinliyorum sizi. Eşimle severek dinliyoruz. Oğlumuz üniversite için Kredi Yurtlar Kurumu'na, yurduna bıraktık demiş. İlk defa ayrıldık diyor. Çok duygusal bir haldeyiz. Ne diyelim? Hayırlısıyla mezun olsun. Güzel bir meslek sahibi olsun. Sizi gururlandırsın. Allah muvaffak etsin. Sıradaki şarkı Afyon'dan herkese gelsin diyor. Yasemin'den sevgilerle. Peki Yasemin'e derman olsun. Afyon'a da sevgiler, selamlar. Nalan, o da bizi dinliyor. Şu anda diyor seni Nine ile beraber dinliyoruz. Nine'ye bile seni alıştırdım diyor. Göndermiş olduğu mesajında. Peki. Devam ediyoruz. Artık son 40 dakikamız. Bakalım kimler bizimle beraber ve nerelerden dinliyorlar. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

arkadaşım neredesin? Selam diyor, tekstilde çalışırken sessizce dinleyenlerdenim diyor. Denizli Merkez'den Fatma Aygün. Selam olsun Fatma Aygün'e ve orada dinleyen, kulak veren bütün dostlara. Nihal teşekkür ederim, İyi yayınlar temennisinde bulunmuşlar. Selamlar diyor bir başka dostumuz, sevgili Mehmet Bey ve bütün sevdiklerine. Utku Beyciğim ben de seni dinliyorum diyor, sıradaki şarkı da bana gelsin diyor. Yoklama yetiştim herhalde diyor. Tabii ki yetiştin Hamdi'ye, o da bizi dinliyor Bursa'dan, sevgiler selamlar. Antalya 3. Piyade Tugay Komutanlığı'ndan sıradaki şarkı fast food şefimiz Eyüp Bey'e gelsin demişler gönderilen mesajda. Sizlere de sevgiler selamlar olsun. Güzel insanlar, askerlerimize selam olsun. Onlar bizim canlarımız. Allah tez vakitte sevdiklerinizi sevenlerinize kavuştursun. Nuran Sakarya'dan kahvemi aldım ve sizi dinliyorum diyor büyük bir keyifle. İşler az öte dursun demiş. İyi ki siz diyerek duygularını paylaşmış. Yalnız Buray'dan bir istek şarkısı vardı. Buray'dan bir şarkı dinletmiştim. O zaman sıradaki şarkıyı da Nuran'a hediye etmiş olalım. Hazır mıyız? Devam ediyoruz. Burası Turkuaz. Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. 505-188-30-0. Bakalım son yarım saatimizde kimler bizimle beraber?

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank Vino iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
7: Getir. Of, sen nasıl bir kralsın ya?
8: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
9: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
10: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Artık son 25 dakikamız. Bakalım dostlar nerelerden eşlik ediyor. Abim iyi yayınlar, kulağımız sende artık, sadece biz gençlerin değil demiş. Elleri öpülesi, büyüklerimiz de Turkuaz başında, ne kadar güzel. Sakilerden bir şarkı istiyorum diyor Gülşah gönderdiği mesajında. Vedaya doğru o zaman bir Sakiler dinletebilirim size. Elazığ'dan selamlar olsun diyor. Sizi arabada dinleyebilmek için diyor ehliyet kursuna gidiyorum demiş Ece. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani ehliyet olmadan da dinleyebilirsin. Ama gerçekten bir kadının araç kullanması kadar güzel bir şey yok, önemli bir şey yok. Güzel haberlerini bekliyoruz, oldu mu? Ece için ve şu anda bizleri dinleyen Elazığ'daki dostlarımız için de. Sıradaki şarkı diyor sana gelsin diyor. Osmaniye'den dinliyorum Mustafa Keskin. Mustafa abim, canım abim. Eşim Ayşe için yeğeni Fadime'ye gelsin demiş. Sürekli dinliyoruz sizi, iyi ki varsınız diyor Mustafa abi. Sağlık saat diliyorum sizlere de. Antalya'dan herkese selamlar olsun. Sıradaki şarkı bütün sevdiklerime gelsin diyor. Tenzile İpek Antalya'dan sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Devam ediyoruz Utku ile isteklere. Hadi buyurun bu güzel yoruma kulak verelim. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlayacağız. Bakalım dostlar nerelerden eşlik ediyor bize son dakikalarımız içerisinde. 505 188 30 çift 0.

Sema Özkan için ve bütün sevdikleri için. Antalya'da 3. Piyade Tugay Komutanı'ndaki kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Karadeniz Ereğli doktorumuz demiş. Batuhan ve görev arkadaşları Rahim ve Yusuf için gelsin diyerek duygularını paylaşmışlar. Sevgili dostlarımız sağ olun, eksik olmayın. Sizlere de hayırlı tezkereler diliyorum. Asker yakınlarına, ailelerine, eşlerine sevgiler, selamlar. Evet, ben artık müsaademi isteyeceğim. Az sonra Hop Dedik Ayhan sizlerle birlikte. Hop Dedik'le Güzellikler Radyo Turkuaz'da devam edecek. Allah sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde bir başka utkuyla, isteklerle yeniden kavuşmak ümidiyle. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Her şey kalbinizce olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve.

0: etmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen Neon 1.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Fotogünler, ben Enes Yadırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımında Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. Saldırılardan son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdiklerini belirtti. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızı tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil dedi. Serbest piyasada gram altın 6.694, dolar 48.64, euro ise 56.20 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: İyi akşamlar. Alo alo muhterem Sami, nasılsınız, iyi misiniz? Lubex motor yağları Hop Dedik Show şu dakika itibariyle başladık. Utku'ya teşekkürler. Nöbeti devralıyorum. Saat tam 8'e kadar buradayız. Tadından yenmez eğlenceli güzel bir yolculuk olsun istiyorum. Trafik birazdan daha da yoğunlaşacak. Bu yoğunlukta ben sizlere bir dost, bir arkadaş, bir kardeş olmak istiyorum. Otomobillerinize, servis araçlarınıza, iş yerlerinize, evlerinize beni misafir ettiğiniz için, radyoyu sevdiğiniz için hepinize teşekkürler iletiyorum. Sağ olun, var olun. Diyanımıza ortak olun lütfen. WhatsApp hattımız açık. 0505 188 30

0: Trafik nasıl? Hava durumu nasıl? Hem yurt içi hem yurt dışı dünyanın dört bir yanına selamlar iletelim. Birazdan mesajları okumaya başlayacağız. Öncesinde bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı

Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Standart vadeli, ileri vadeli ve kalitli.

0: otosor.com.tr.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

0: bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
3: Festi.
2: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.

0: şanslar. Enerjimiz daimi olsun. Hop dedik, hop dedik, hop dedik show. İyi akşamlar Bursa.
1: Merhaba Ayhan.
0: Merhaba.
1: Bursa'dan Ayşe ben.
0: Hoş geldin.
1: Terziyim. Ah. Çeyiz işleri üzerine dikimler yapıyorum. Herkese selamlarımı gönderiyorum.
0: Şunu da sorayım Ayşe. Bir sesli mesaj daha yollarsan sevinirim. İşler yazın daha mı artıyor? Yoksa kışın da idare ediyor mu? Hani bununla ilgili olarak çeyiz ihtiyacı yazın mı kışın mı? Ne diyorsun? Buyurun, iyi akşamlar.
2: Merhaba.
0: Merhaba.
2: İyi akşamlar.
0: Buyurun.
2: Turkuaz dinlemekten çok memnunuz.
0: Oo, siz memnunsanız biz de buradan alkışlarız kendimizi. Vallahi billahi.
3: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Turkuaz'ı dinleyen herkesi seviyoruz.
2: Hendek'ten taksici Mehmet ben.
0: Hoş geldin sevgili Mehmet.
2: Salı gün olması dolayısıyla
0: evet.
2: Trafik çok yoğun.
0: Evet.
2: Hem şehirçi hem E5'te.
0: Aynen ya.
2: Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Hatta hemen İstanbul trafiğine de bir bakalım. %67'lik bir yoğunluk var dostlar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bildiğiniz gibi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Kadıköy bağlantısının itibaren Avrupa'ya geçiş çok yoğun ya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, onu söyleyelim. Şurada bir araç yangını geçmiş olsun diyelim. İncirli'de yan yolda Mertel istikametine doğru orada bir kaza meydana gelmiş. Siz de, ben tabii İstanbul'dan bahsediyorum, kendi şehrinizden haberler verebilirsiniz bize. Eskişehir'de Özgüven eşiyle beraber bizi dinliyor. Tabii İstanbul'da yarın Perşembe Cuma yağış bekleniyor, onu söyleyelim. Hatay Arsuz'dan bir fotoğraf geldi, Servin göndermiş. Güneşli güzel bir gün. Tamam. Burası neresi, buyurun?
4: Ayhan abi merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Merhaba.
4: Bugün Sparta'ya 3 kızımın büyüğünü üniversiteye bıraktım.
0: Hadi hayırlısı olsun.
4: Koleji bölümüne.
0: İnşallah, hadi bakalım.
4: Denizli Sparta'dan yola çıktım, geri dönüyorum. Yolda yaralamış vaziyetteyim.
0: Hadi bakalım, kolaylıkla.
4: Sağ salim Balıkesir'de ulaşırım inşallah.
0: Hadi bakalım.
4: Bundan sonra ne olacak? Güzel kızıma güllerin içinden koşarak gel bana diye.
0: Isparta. İnşallah.
4: Herkese iyi akşamlar.
0: Hadi bakalım. Isparta. Diller diyarı değil mi? Peki.

0: Tünel ne zaman açılıyor Ali? Onu söyle bize. Siirt'te İstanbul kadar olmasa da küçük şehir ama ona göre bir trafiğimiz var. Şimdi arabada hastane dönüşü sizleri dinliyoruz. Ebru. Buyurun.
1: Merhaba, ben Mustafa Keskin Osmaniye'den. Buyurun. Ayşe, yerini parma için. Sıradaki parçayı istiyorum, sizi dinliyoruz.
0: Tamam Mustafa amca.
1: Onlar dikiş işi yapıyor, ben de yanlarındayım.
0: Oh ne güzel.
1: Sizi dinlemek tabii.
0: Eyvallah.
1: Hop dedik.
0: Yenge Hanım'a selamlar. Az evvel sorduk, çeyizin bir mevsimi var mı? Hani azalıyor mu, artıyor mu diye. Bursa'dan Ayşe.
2: Ayhancığım, çeyiz işi yaz ve kış devam ediyor. Hiç fire vermeden sürekli dikiyoruz.
0: Haydi bakalım, Allah kolaylık versin. Dostlar, kısa bir reklam arası.
3: Bir reklam.
4: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
5: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
6: Garanti BBVA.
7: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu.

0: Ali'ye sorduk Belen Tüneli ile ilgili, bize biraz bilgi ver madem orada çalışıyorsun.
1: Proje bitim tarihi 2028 diyor.
0: Evet.
1: İnşallah 2028'e kadar bitiririz. İki taraftan da çalışma var.
0: İnşallah.
1: Hem İskenderun tarafında hem Belen tarafında, diğer tarafta yani.
0: Tamam.
1: Çıkışta.
0: Tamam.
1: Amik Ovası tarafında.
0: Amik Ovası.
1: İnşallah 2028'de
0: Amik
1: biter.
0: Ovası ne güzel yer.
1: Yani bu 2029'da olabilir.
0: Yok.
1: Yani.
0: Yok. 2029 olmasın. Hayır hayır. 2029 olmasın. 2028 yazıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın hesaplarında öyle. Ama teşekkür ediyorum Ali. Sağ ol bu açıklamandan sonra.
2: Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Hatta ben de biraz bilgi vereyim çünkü o yöre için gerçekten önemli. Aslında çevre yollarıyla beraber toplamda 19,2 kilometre uzunluğunda, tünelin 8,5 kilometre olduğunu söyleyelim bu arada. Seyahat süresi, oraya gidenler bilir, ben de İskenderun'da çok kuvvetlidir yayınımız. Gidip geldiğimiz zamanlar biliyorum. Normalde işte dağa çık, aşağı in, tekrar havalimanına ulaş. Nereden baksanız 45 dakikayı falan buluyor. O da trafiksiz, orta halli haliyle. Ama o tünel sonrası 10 dakikaya kadar inmesi bekleniyormuş. Bir uçtan bir uca inşallah. Hadi bakalım. 2028 yılı diyor, tamamlanması planlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından inşallah. O yöreyi çok rahatlatacak. Hadi bakalım. Ha gayret, ha gayret. Herkese kolay gelsin orada çalışanlara.

0: İstanbul'da hava durumunu hemen söyleyeyim. Diğer kentlerden de dileyenler haber verebilirler. Yarın yağmurlu 23 derece. Perşembe yağmurlu 22 derece. Cuma günü sıcaklık yükselecek, tekrar 27'yi bulacak ama yağmur var. Cumartesi de parçalı bulutlu. Ne dersiniz, yavaş yavaş sonbahar kendini göstermeye başladı mı? Akşamları biraz serinlik, İstanbul için söylüyorum, ısırmaya başladı. Üstümüze bir ceket, bir hırka bir şekilde yanımızda bulundurmak gerekiyor herhalde, değil mi? Vay be, yaz bitti vallahi. Dostlar, bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
6: Sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: Sinan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
2: Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubede

0: saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme M-Para şirketim kullanıyor. M-Para Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Giresun iyi akşamlar. Sevgili Hatice, kreş servisindeyiz. Çocuklarımızla beraber sizleri dinliyoruz. Asya, Rüya, Yağız Cem, Barış. Ne güzel isimler. Hepsini yanaklarından öpüyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere. İyi yolculuklar.
1: Radyo Turkuaz.

Saat 6'dan itibaren ortaya yine bir konu atalım. Onu sizlerle beraber tartışalım. Bence güzel oluyor. Çünkü hayranım sizlerin o yorumlarına. Bu kadar keyifli güzel yorumlar yapıyorsunuz ki. Sizi bir alkışlayayım, helal olsun. Ayşe, başınız sağ olsun.

0: giderken sizleri dinliyorum. Herkese selam. Kolaylıklar diliyorum. Ebru. Dostlar, bir reklam arası.
1: Bir reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Bir reklam.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: derler ya, her zaman gideri var diye. Tam da o tarz bir şarkıydı. Yıllardan bu yana aynı keyifle dinliyoruz dostlar. Lubex motor yağları, hop dedik show. Reklam arası, sonrasında artık yavaş yavaş günün konusunu da açıklayacağız. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Birazdan görüşüyoruz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu hop dedik show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor.

0: Laurentia Village.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
4: Bu fiyat bugüne özel.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: merhaba.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ederim, sizler de hoş geldiniz.
2: Telefonun çalıyor Hüsnü.
0: Sadece mesaj alıyorum ama telefonu çaldırmayın, bakan yok zaten, sesli ya da yazılı. WhatsApp hattımız 0505 188 30 0.
3: İçinizde bu şarkıyı bilen var mı?
0: İlker Arp şarkısı döneminde çok modaydı, güzel oldu. Ara ara hem geçmiş hem günümüz güzel gidiyor. Efendim hemen haber merkezine bağlanmadan evvel günün konusuyla ilgili yine kadın erkek ilişkilerinden bir detay. Hanımları da biraz anlamak gerekiyor. Biz erkekler olaylara çok yüzeysel bakıyoruz. Onlar

0: tartışma bitiminde konuyu kapatırken kadınların siniri yaklaşık 9 saat sürebiliyormuş.
1: Bu ne be?
0: Evet. Şimdi bu nerede yapılmış? Diyeceksiniz ki ya Türkiye'de bu. Hayır, Türkiye'de de dünyada bütün kadınlar için bu önemli. Yabancı bir dergi. Ondan sonra 14.421 yetişkin kadın üzerinde bu araştırma yapılmış. Ama 3 aşağı 5 yukarı sanki Türkiye'de de sonuçlar aynı çıkar diye düşünüyorum ben. Şöyle ki, kadınlar anlaşılamamaktan, duyulmamaktan, çözümsüz kalan konulardan çok şikayetçilermiş. Bu o andan itibaren tartışma bitse bile zihinde bitmiyormuş. Eyvah! Belki de önemli olan tartışmayı kimin bitirdiği değil, iki tarafında gerçekten gönül rahatlığı ile aslında o tartışma esnasında sulh sağlayabilmesi. Ama bu noktada erkekler tartışma hemen bitsin diye konuyu kapatırken kadınlarsa tüm detaylarıyla konuşmak istiyorlar. İşte orada arıza çıkıyor. Adam kapattığı zaman konuyu, kadınların siniri yaklaşık 9 saat sürüyormuş. Bu da acayip uzun bir süre. Özellikle karı kocaysanız ya da sevgiliyseniz.

böyle konular olabiliyor. Konu hakkında yapılan yorumlara baktım. Bir hanımefendi diyor ki konunun çözümü olmadığı için erkekler geçiştirmeyi seviyorlar diyor. Gökçe Hanım diyor ki mesela senelerce sürer, 9 saat az bile demiş. Yok çok da abartmayın ama senelerce hiç gerek yok yani, onu söyleyeyim size. Bir hanımefendi demiş ki bu yüzden evlenmiyorum demiş falan filan. Ben sizlerin de görüşlerini merak ediyorum. Özellikle olan evli çiftler yani çözümü olmayan tartışma da olabilir en nihayetinde. Çözümlenmiyorsa o sinirin 9 saat en az sürmesi sizce makul mü, mantıklı mı? Evin içerisindeki çocukları düşünün, ortamı düşünün. Yani bunu uzatmak ne gerek var? Ya uzatarak intikam mı alıyorsunuz, o da ayrı bir durum. Beylere de soralım, sizde durum nedir? Tamam anlıyorum, hemen konuyu kapatmak istiyorsunuz tartışma büyümesin diye, ama bak yenge 9 saat sessiz kalacakmış. Onu da göze alıyor musunuz? Benden söylemesi. Yorumlarınızı merak ediyorum. 0505 188 30 00 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj yollayın. Hem hanımlardan hem beylerden alalım. Sizde tartışmalar ne kadar sürüyor? Merak ettim.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Foto günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan paylaşımında Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi. Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi ifadelerini kullandı. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 kişilik kayıp mürettebat için yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında erkek cesedi bulundu. Cesedin geminin kaptanı Yaşar Kayhan'a ait olduğu tespit edildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırmaya devam ediyor. Saldırılardan son 24 saatte 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 73.789'a çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağının Ankara olacağını açıkladı. Festival 19-27 Eylül arasında yapılacak. Festival başkentin farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları yarın başlayacak. Türkiye'yi turnuvada Beşiktaş temsil edecek. Siyah beyazlılar Perşembe günü 22'de Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Balkanlardan gelen serin ve yağışlı havayla birlikte sıcaklıklar hissedilir şekilde düştü. Yurt genelinde 4 gün boyunca şiddetli gök gürültülü yağışlar etkili olacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 25, Ankara'da 25, İzmir'de ise 31 derece olacak. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Eğlence şamata burada. Türkiye'nin efsane,
2: efsane radyo gösterisi.
1: Optedik Show.
2: Teşekkür ediyorum. Efendim, araştırma yurt dışında yapılmış ama iki aşağı beş yukarı. Yani coğrafya değişse de kadınların davranış biçimleri anlayabildiğimiz kadarıyla çok da değişmiyor. Erkeklerin çoğu tartışma bitiminde konuyu kapatırken kadınların siniri yaklaşık 9 saat kadar sürebiliyormuş. Bu 9 saatlik zaman diliminde acaba onu merak ediyorum ben. Sizler, beyler, eşinizle ya da sevgilinizle hani bir şekilde ya bir kere daha şu konuyu konuşalım modunda mısınız? Yoksa aman abi 9 saat iyidir. Konuyu açarsak tekrar uzar falan. Bu modda mısınız? Bunu merak ettik. Görüşleri almaya devam ediyoruz. Yalçın Bey, iyi akşamlar.
3: Ayancığım, iyi yayınlar. Buyurun. Antalya'dan Yalçın ben.
2: Ankara'da, Yalçın Bey Antalya mı Ankara mı?
3: Evet, buyurun.
2: Buyurun, sizi dinliyorum.
3: Abi, kadınlarla oturup herhangi bir mevzuya oturup saatlerce tartışmak çok zor iş.
2: Neden?
3: Her şeyi incik cincik detayına kadar abicim, altından üstünden, yanından yönünden, sağından sonuna kadar her şeyi soruyorlar abicim, bıktırıyorlar.
2: Tamam, anladım ama siz de anlatın erkek olarak, yani ne var bunda? Incığı cincığı neyse soruyorsa sonuçta eşin ya da sevgilin, belli ki kafaya takmış. Anlatın bütün detaylarıyla, koy bir çay deyin, aynen sohbete başlayın yani. Bilmiyorum ki nasıl anlattım ama devam edelim.
3: O yüzden duymayacağım, görmeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Nefes almayacaksın gerekiyorsa, işine gücüne bakacak.
2: Diyorsun ki yani 9 saat sessiz kalacaklarsa sen de ilişme, böyle devam edilsin diyorsun. Peki devam edelim, buyurun.
4: Ayhan abi, iyi akşamlar. Ben Sakarya'dan Emre.
2: Sakarya'dan Emre burada.
5: Ne oluyor ulan burada?
2: Bir dakika. Emre bize şimdi konu hakkında cevap verecek. Şeyler abi, sen de dinle.
4: Abi, yenge 9 saat sessiz kalacaksa ben bunu göz alırım abi. Hepinizle yaşamlar diliyorum. Saygılar.
2: Ama böyle konuştuğunuz için işte kadınlar şu an daha da sinirleniyorlar, onu söyleyeyim.
6: Ayhan abi, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
6: Vallahi abi, bize tam tersi oluyor ya.
2: Nasıl?
6: Benim hanım sağ olsun konuyu kapatıyor.
2: Sen açıyorsun.
6: Ama kendi hırsını aldıktan sonra kapattığı için sıkıntı oluyor.
2: Anladım.
6: Ben de birazcık hani detaya inmek istiyorum. Ama maalesef yani insem de bir faydası olmuyor.
2: İş işten geçmiş oluyor.
6: Sıkıntı yani abi. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
2: Eyvallah. Kolay gelsin. Bakın, daha farklı düşünenler de var. Konuyu anladık değil mi dostlar?
7: Anladık lan siz.
2: Tamam. Hadi o zaman bir reklam arası. Tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanya.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

0: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart. İstersen
1: Neon 1. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara

0: Lara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İyi akşamlar. Aramıza yeni katılan tüm dinleyicilerimize selamlar. Adettendir her saat İstanbul trafiğine de bir rapor alalım. %74'lük bir yoğunluk var. Birkaç noktada trafik kazası var. Geçmiş olsun.

0: köprü üzeri ve sonrası Ataşehir bağlantı noktasına kadar yoğun. Onu sizlere iletmiş olalım bir kere daha. %74. Peki şimdi evet, bir araştırma yapılmış yurt dışında. Kısaca şunu söylüyor: erkekler kadın erkek ilişkilerinde evli olabilirler, sevgili olabilirler. Çoğu tartışma biçiminde konuyu kapatıyor erkekler. Tamam ya, uzatmayalım diyor. Mesela tamam uzatmayalım, karşı tarafta reaksiyon gösteriyor. Ne demek uzatmayalım? Hanımlar hemen o anda tamam uzatmayalım diyorlar ama sinirleri yaklaşık 9 saat sürüyormuş. O sinirin geçmesi. Sizde durum nedir diye sorduk. Yabancı ülkede bu araştırma yapılmış ama coğrafya değişse de kadınlar değişmeyebilir mi acaba?
1: Vallahi Ayhan abi, konu resmen beni anlatıyor.
0: Nasıl? Evde
1: hanım var, 3'te kız var.
0: Ooo yani bayağı kalabalık.
1: Gerginlikler bir türlü bitmiyor. Tartışmalar bazen uzayabiliyor. İnatlaşmalar yol açıyor.
0: Kolay değil. 4 tane kadın var evde. Öyle düşünelim. Evet.
1: Tatlıya bağlamaya çalışıyorum gün sonunda.
0: Ne
1: yapayım? Ben bir şiir de yazdım hanıma.
0: Söyle bakalım.
1: Keçisin, meçisin, canımın içisin diyorum. Tatlıya bağlamaya çalışıyorum.
0: Keçisin, meçisin ama canımın içisin.
2: Bu ne be?
0: Yenge ne diyor bu dörtlüğe?
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: İyi, hadi bakalım o zaman, sorun yok. Sen bak rahat çözüyorsan öyle hiç sorayım. Uğur Bey iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Ayhan Bey.
0: Erkekler dertlerini dökmeye devam ediyorlar. Kadınların kendilerine gelmesi tartışma sonrası 9 saat buluyormuş.
3: Ben Aydın'dan Uğur.
0: Buyurun.
3: Konuyla ilgili bir şeyler söyleyeyim ben de.
0: Lütfen.
3: Zaten adı üstünde tartışma yani. Eşinizle tartışıyorsanız zaten uzlaşma imkanınız yok. Yani haklı da olsanız.
0: Nasıl yani? Hiç mi yok ya? Bütün kadınlar hiç mi yok? Uzlaşmaya hiç mi yanaşmıyorlar? Ya da siz gerçekten haklıysanız bunu kabullenmiyorlar mı? Hanımlar siz de sesinizi çıkarın lütfen. Erkeklerde çünkü böyle bir bilinç oluşmuş. Asla. Her zaim kadınlar haklı diyorlar.
3: Uzlaşamayacağınız için konuyu kapatırken onun haklı olduğunu dile getirmeden kapatırsanız zaten o 9 saat 19 saat olur, 29 saat olur. Ya ses çıkarmayacaksınız.
0: Evet.
3: Ya da haklısın deyip kapatacaksınız ama öbür türlü.
0: İşte haklısın deyip kapatınca da onu da kabul etmiyormuş. 9 saatte sinir sürüyormuş. Görüşler almaya devam edeceğiz.
4: Bir reklam.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.

Meydan okuyan şahane bir şarkıdır. Sevemedim Karagöz'ün. Döneminde de birçok isim okumuştur bu şarkıyı. Öyle de bir örneği vardı. Bunu da gönderdik. Efendim iyi akşamlar. Muhammed neredesiniz? Sakarya'dan selamlar. Yurt dışından arkadaşlarımız geldi. Peter diyeceğiz değil mi yurt dışından? Tabii Peter. Ve Azmi Bey'le seni dinliyoruz. Selamlar iletiyoruz. Tamam, iyi yolculuklar. Efendim kadın erkek ilişkileri dünya döndükçe konuşulmaya, asırlar öncesinde de öyleymiş herhalde, asırlar sonra da konuşulmaya devam edecek herhalde, öyle gözüküyor. Tabii yapalım.

0: mesela yurt dışında yapılmış. Orada da öyle. Kadın koca, karı koca tartıştığında, sevgililer tartıştığında erkekler genelde tartışma bitiminde konuyu kapatıyorlarmış. Hani tamam, bu konuyu kapatalım artık, yeterli. Kadınlarsa bu siniri yaklaşık 9 saat boyunca taşıyabiliyorlarmış. Nasıl dayanıyorsunuz 9 saat? Vay arkadaş ya, o da enteresan. Gerçekten böyle mi diye sorduk. İstanbul, İbrahim Bey.
1: Selam Optedik Ayhan.
0: Selam.
1: Valla kadınları, ben 35 senelik evliyim. Haklı veya haksız bir kere dahi özür dilediğini görmedim. Hep özür dileyen ben oldum. Hep...
0: Yengeç mi özür dilemiyor? Allah Allah, 35 sene boyunca.
1: Hep haklı olan o oldu.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Ama konu kapandı mı? Hayır.
0: Konu kapanmıyor işte. Konu kapanmıyor. Ah ah, beyler de çok dertli.
2: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
0: Devam edelim bakalım. Konya'dayız. Yavuz Bey'den de bir görüş alalım.
3: Bayan Bey, Konya'dan Yavuz Danış ben.
0: Buyurun
3: demek
0: efendim.
3: Ki bu olay 9 saatmiş, öyle mi yani?
0: Öyleymiş araştırma sonuçlarına göre, 9 saat.
3: Şimdi biz bir tartışıyoruz. Heh. Aradan süre geçiyor. Diyorum ki evet sen haklısın.
0: Tamam.
3: Şaber diyor ki hayır sen kavgayı uzatmak için bana haklısın diyorsun.
0: Bir tane bir durum var.
3: Haklıyım.
0: Evet.
3: Sen bunu bile bile yapıyorsun. Şimdi... Haklısın desem de suçluyum.
0: Evet.
3: Haksızsın desem de suçluyum.
0: Ne yapacağımı seçiyorum.
3: Bayan amvay, yani bu süreç bitmiyordu.

0: Allah Allah.
1: Şunu sustursana.
0: Hayır, susturmayayım. Adamın derdi var, konuşsun Yavuz Bey.
2: Demek ki 9 saat olayına uyarsak 10. saat rahatız. Otomatikman kendiliğinden konu çöp kutusuna gidecek ve biz kurtulacağız. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.
3: Daha da çok gençsin.
0: Daha da çok gençsin ama demek ki bu tartışmayı yaşıyorsun. Dostlar, akşamın 6.30'unu bulduk. Adettendir bir reklam arası.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
5: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
7: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
12: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: ülkesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.

0: sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
1: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Pupuk, sen nasıl bir kralsın ya?
3: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
4: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
5: İkinci el araçlar %20'den başlayan...

0: bilgi için otosor.com.tr. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının

Kaç oldu saat? 18.37. Yurt dışındaki dinleyicilerimize de selamlarımızı iletelim. Onlara da İstanbul'dan kocaman bir merhaba. Lubex Motor Yağları Hop Dedik Show. Dostlar, her ay elimizden geldiğince Lubex'ten sizlere motor yağı armağan etmeye devam ediyoruz. Hani bugünden duyurayım, yarınki yayınımda saat 7 gibi, böyle akşam 19 gibi bir yarışma yapacağız. Ve yarışmada iki şanslı dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazanacak. Onu da şimdiden sizlere söylemiş olalım.

0: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
1: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: geldiniz.
1: Hoş geldin arkadaş.
0: Teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun, var olun.
2: Sev beni, seveyim seni.
0: Efendim, eşlerimizi, sevgililerimizi seviyoruz. Baş tacı hanımlar. Aynı şekilde onlar da eşlerini, beylerini seviyorlar. Orada bir sorun yok. Ama insanoğlu bu.

0: pekiştirecek ya da ayrılıklar biraz daha uzayacak. Kadınlar da öyleymiş. Özellikle evli hanımlar. Dünyada yapılmış araştırma ama Türkiye'de de 3 aşağı 5 yukarı böyle diye tahmin ediyorum ki gelen mesajlarda aynı sonuç alınıyor. Erkekler konuyu hemen kapatma taraftarıyken kadınlar... Yani o konuda o tartışmayı 9 saate kadar uzatabiliyorlarmış. Hadi karşılıklı konuşmasanız bile o bir şekilde surat yapıyormuş. En az 9 saat. O yüzden sordum sizlere gerçi böyle mi diye. Şimdi mesela bir hanımefendi Ebru Hanım diyor ki 9 saat değil 3 gün bile sürdürebilir kadınlar. Siz erkeklerini anlamadığı şu. Mesela işten geliyor diyor adamlar. Çorabın kirli atılması lazımken yere atıyorlar. Soruyorsun niye kirli atmadın, üstelik temizleri de var. Diyormuş ki enişte, hatta Türkiye'deki birçok beyler, öyle diyelim. Efendim daha iki gün daha giyilebilir, çok da kirlenmedi. Yahu biz yıkadık zaten, temizini oraya koyduk. Sen de bari bunu çıkarıp yere atmak yerine kirli at. Bütün tartışma bu diyorsun. Ve bu devamlı yapılınca 1, 2, 3, üçüncüsünde artık sinir geliyor ve 9 saat küsüyoruz demiş. Şimdi dostlar, Ebru Hanım'ın dediği de birazcık doğru, Allah biliyor ya. O konuda hanımlar cevap verebilirler. Doğru mu değil mi? Beyler siz de lütfen gelir gelmez şu çorapları 2 gün daha giyilebilir değil. Kadınlar öyle düşünmüyor. Hemen kirli atacaksın, bitti gitti. Bak 2 daha dök, güzel bir örnekti.
1: Pop dedik Ayhan, merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar. İstanbul'dan Mehmet ben.
0: Buyurun.
1: Bende de aynı durum.
0: Nedir? Ayhan'ım.
1: Ben de 25 yıllık evliyim.
0: 25 yıl galiba.
1: Vallahi 20 sene önceki böyle bazen kavgalarımız, tartışmalarımızı hala söylüyor.
0: Yapma ya, 20 sene evvelki tartışma. O arada nasıl açılıyor bu konular? O da çok ilginç.
1: Ve halen de sen haksızsın, bana şöyle yaptın, bana böyle dedin vesaire vesaire. Halen de aynı muhabbet. Yani biz de çok dertliyiz. Maalesef, maalesef.
0: Ah
1: maalesef.
0: Yenge, ah bak enişte neler söylüyor.
2: Sen çıldırmışsın kızım.
0: 20 sene önceki tartışma. Vay arkadaş ya. Mehmet.
3: Teşekkür ederim.

0: Çavuşbaşı, Cumhuriyet, Polonezköy. Oralardan dönülüyor yani. Ta aşağılara, Rive'ye kadar inilecek. Oradan geriye gelinecek. Ondan sonra cuma tekrar Kabacık falan bağlanıp tekrar geriye. Peki nerede başlıyor yarış? Ali Sami'nin önünde başlayacakmış. Sabah saatlerinden itibaren kapatılacak yollar var. Onu da ben şimdiden İstanbul'da dinleyicilerimize duyurayım. Pazar günü sabah ile ilgili olarak bir planınız varsa eğer internetten de güzergaha bakabilirsiniz. Ali Samiyen önünden başlayacak olan yarışma, Rams Park önünden başlayacak olan bisiklet yarışı, sonrasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, daha ileride Kabacık, Mabacık, Cumhuriyet, Polonezköy falan oralardan, o ormanların içinden geçilecek, Riva'ya inilecek, Riva'dan dönülecek, tekrar geriye Kabacık'a bağlanılacak, tekrar Rams Park'ın önünde sona erecek. Yani uzun bir parkur. Kaç saat bu yollar kapalı olur, o noktada tam bir şey bilemiyorum, tahmin edemiyorum, ama planınız varsa eğer pazar günüyle ilgili Anadolu yakası pazar sabahından itibaren Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de keza öyle, bayağı bir yoğun olacak. Onu şimdiden sizlere iletmiş olalım. Dostlar, bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında tekrar görüşelim.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex Motor Yağları'nın sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
6: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
7: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
5: Nasıl?
8: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
13: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
11: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.

0: saatte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Astrolege,

0: pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: aslında var.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Lubex Motor Yağları Optedik Show. İstanbul'da hava kararıyor artık. Trafik yoğunluğuysa %69 seviyesinde az evvel zaten. Pazar günüyle ilgili, bisiklet turuyla ilgili bilgiyi de verdim sizlere. Aklınızın bir köşesinde yer etsin. Diğer illere de selamlar iletelim. Benim güzel başkentime, Ankara'ma, benim güzel İzmir'ime, Diyarbakır'ıma, Trabzon'uma, Erzurum'a, Elazığ'a, her yere selamlar iletelim. Lubex

0: tartışmalar şöyle bitse ne kadar güzel olur değil mi?
1: Efendim?
2: Oh, dilini yiyeyim seni.
0: İnsanoğlu tabii ki tartışacak, çiftiyle bile tartışıyor. Giresun'dan Güler Hanım diyor ki, erkeklerin diyor düşünce stili diyor biraz yanlış ye diyor. Büyümesin diye konuyu kapatmanız kadınlar içerisinde günlerce aylarca sinir harbi yaşatıyor. Sonra yine işte o konu ondan dolayı açılıyor ve o yüzden tartışmalar yine büyüyor. Gel konuşalım diyorsunuz. Konuşmadan ondan sonracıma konuyu kapatalım diyorsunuz sonra. Bu bitmez diyor Güler Hanım. Peki, teşekkür ediyoruz. Az evvel bir hanımefendi en basitinden çorap örneğini vereyim dedi. Beyler gelir gelmez çoraplarını çıkarıyorlar. Halbuki kirli var, oraya atmıyorlar. Niye atmadın diye sorduğumuzda, canım daha iki gün giyerim. Halbuki temizi var diyor. Bu bile bizim için diyor başlı başına bir sinir konusu diyor. İstanbul'dan İbrahim de bu duruma cevap vermiş. Diyor ki bir çorap için 9 saatlik bir sinir insanın kalbine zarar diyor. Sen çıldırdın işte İbrahim, kaşınma bence.
3: Yahu sen çıldırdın mı?
0: Evet, evet.
4: Popdilik Ayhan merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Bunu yayınladık mı?
4: İstanbul'dan Mehmet ben.
0: Mehmet Bey, yayınlamıştık peki. Efendim, saatler akşamı 7'sini buldu. Konuya katılmanız için teşekkürler ediyorum. Araştırma başka bir ülkede yapılmış ama 3 aşağı 5 yukarı her yeri kapsıyor. Türkiye'de de durumlar böyle. Belki bir iki mesaj daha alabiliriz biraz sonra.

0: saatleri ayarlayın. Hop Dedik Show hafta içi her gün 17'de Radyo Turkuaz'da.
1: Evet, erkekler diyorlar ki efendim haklı da olsak haksız da olsak evde ya da bir ilişkide tartışmada kadınlarla maalesef tartışmamak ve olayı büyütmemek için biz konuyu kapatıyoruz. Ama kadınlar bu duruma da sinirleniyor. Aslında 3 aşağı 5 yukarı Ayşe Hanım şimdi özetleyecek. Empati yapalım lütfen. Bakın olaya biz konuyu kapatalım derken kadınlar nasıl bakıyor?
2: Merhaba Ayhan, ben İzmir'den Ayşe.
1: Buyurun.
2: Sevgili beyefendiler, büyüklerim, küçüklerim, lütfen artık anlayın. Konuyu konuşmadığınızda kapatmış olmuyorsunuz. Hanımlar, onları üzen şeyi önemsemediğinizi, karşılarına alıp onlarla konuşmaya bile tenezzül etmediğinizi düşünüyor.
1: Bak, bak.
2: O yüzden lütfen konuşunuz diyorum. İyi yayınlar.
1: Peki. Kadınlar olaya böyle bakıyor.

0: Hemen ardından tekrar görüşüyoruz. Katılımınız için teşekkürler. Konuyu kapatıyoruz. Anlaşabildik mi? Yine tabii ki hayır. Ama çok güzel yorumlar geldi. Hepinize minnettarım. Teşekkürler.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin. İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.

Seyircilerim, bakım rutininizin vazgeçilmezleri ve sonbaharın favorileri İdefix'te avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Ofis stilinden günlük kombinlere, sneaker ve loaferlardan sezonun favorisi trench coat. Trench coat'u ben hem kadınlarda hem erkeklerde gerçekten çok yakıştırıyorum. Rengarenk çok da güzel oluyor, şık oluyor. Ve tabii ki ceketlere kadar. Aradığınız pek çok ürünü İdefix'te keşfedin. Sonbahar stilinizi tamamlayacak parçaları seçin. Sezonun favorilerini avantajlı fiyatlarla gardırobunuza ekleyin. Üstelik İdefix'te bakım günleri de başladı. Seçili markalarda %50'ye varan indirimler ve 3 al 2 öde fırsatlarıyla kişisel bakım ihtiyaçlarınızı avantajlarla tamamlayın. İster sonbahar gardırobunuzu yenileyin, ister bakım rutininizin eksiklerini tamamlayın. Aradığınız ürünleri ve avantajları

0: avantajlı fiyatları İdefix'te yakalayın. Hemen İdefix mobil uygulamasını indirin, alışılmadık fiyatları keşfedin. Ne diyorduk? İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Tanıtıcı reklam.
2: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Bir reklam.
0: Haydi bakalım, saat tam 7.30'dan itibaren bugün yine Şampiyonlar Ligi yapıyoruz. Çok güzel şarkılar, günün özel şarkıları arda arda gelecek. O vakte kadar biz de tempomuzu o anı hazırlayalım bakalım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah gününüz her şeye rağmen çok güzel geçmiştir. Biz de Radyo Turkuaz ailesi olarak gününüze renk katmaya, sizden

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim.
3: Ya bir kredi

0: işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

şarkıları hem yolda olanlara hem de kendi içinde yolculuğa çıkanlara. Sloganımız bu. Başlangıcı yapıyoruz dostlar. Çay ve kahveler şirketten, özel şarkılar benden size. Açılışı tabii ki muhteşem bir Orhan Gencebay bestesi. Akşam güneşiyle yapıyoruz. İzel yorumuyla geliyor. Hemen ardından Sibel Can burada.

Yayınımız saat 5'te başlıyor. Saat 7.30'a kadar gülüyoruz, eğleniyoruz. Ama sizlerin olduğu kadar benim de ihtiyacım oluyor. Biraz hüzde, biraz böyle duygusal şarkılara. Çayım da gelmiş, benim keyfim yerinde. Şimdi 80'li yıllardayız. Döneminin ve günümüzün hala en güzel şarkılarından biri o yılların kaydıyla geliyor. Ve tabii ki bir kral, Ümit Besen.

0: son dönemin, son yılların daha doğrusu akılda kalan şarkılarından bir tanesidir. Serkan Kaya yorumuyla Mesele. Hanımlar beyler, bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında günün özel şarkılarında çok özel bir isim Selami Şahin'le veda edeceğiz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam.

0: en popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?

0: Market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Hep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: İdefix bilgilendiriyor. Evde spor yaparken doğru ekipman seçimi egzersizleri daha konforlu ve verimli hale getirebilir. Pilates ekipmanı alırken öncelikle yapılacak egzersizlere uygun ürünleri tercih etmek önem taşıyor. Mat seçiminde kaymayı önleyen, yeterli kalınlık ve desteğe sahip modeller, direnç bandı gibi ekipmanlardaysa kullanım amacına uygun direnç seviyesi dikkate alınmalı. Ürünün malzeme kalitesi, dayanıklılığı ve kolay saklanabilir olması da evde kullanım açısından öne çıkan noktalar arasında yer alıyor. Evde spor rutinini tamamlamak isteyenler için pilates ekipmanlarında %25'e varan indirim İdefix'te. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 15 Eylül 1923 yılında Türkiye'de ilk yüzme yarışı Galatasaray Kulübü'nce İstanbul Büyükada'da düzenlendi. Güzellikler
7: dünyası. Parafın katkılarıyla.
9: Kim bilir neredesiniz? Aklınızda neler var? Özlediğiniz, beklediğiniz, ah keşke arasa da şu an onun sesini duysam dediğiniz insanlar olabilir. Peki, o duygularla yorulmuş muhteşem bir şarkı ki az evvel söylediğim duygularınıza tercüman olacak. Ben de yavaş yavaş köşeme çekiliyorum. Yarın bir mani olmazsa saat tam 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Bilezik doğasında var.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim

0: teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Bu fiyat bugüne özel.

Ve bugün hala tükürüyorsa şuranda yürekin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

olsa yeller dolu. Dökülen gözyaşlarım, ezikliği kalbimde. Yaşanmış tüm aşklarım, tüm acı anılarım.

Gözümün yaşını yüstürürüm Hisar'a doğru. Yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı. Yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok. Gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.